0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyada gençler, genç kalanlar, gençleri yetiştirenler, asla yaşlanmayacağım diyenler. Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Size başka dünyaların kapılarını açmaya çalışan programımız Başka Bir Dünya'da. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle birlikte temel nezaket kurallarını konuşacağız.
1: Nasıl nazik olabiliriz?
0: Ay Gamze çok kabasın. Başka kelimeler kullanmak istemiyorum. Bugün tamamıyla nazik olmak istiyorum.
1: Covid'den sonra hepimiz bu sosyal mesafe diye bir şeyin varlığından yani gerçekten haberdar olduğumuzu düşünüyorum ben. Zaten bunu kendi hayatımızda da zaman zaman yaşadığımız süreçler oluyor. Ama mesela yurt dışına çıktığımda şunu gördüm ki insanlar orada bunun farkındalar ve böyle yürürken aralarında bir mesafe koyuyorlar. Buna dikkat ediyorlar.
0: Sen metrobüse binmiyorsun herhalde Gamzacığım.
1: Biniyorum. Metro, Marmara hepsini kullanıyorum.
0: Tamam peki.
1: Hani bu alışkanlıklar neler? Ne yapmalıyız bu konuda?
0: Evet evet ya bu bana çok sık sorulan bir soru. Bugün sizlerle birlikte nezaket kurallarını, neden başka yerlere gittiğimizde hayatımızın daha kolay olduğunu ve neden İstanbul'da bu harala gürelenin içinde biraz yıprandığımızı ve insanlardan nezaket beklediğimizi ve bunu nasıl çözebileceğimizi konuşacağız bugün. Değil mi Gamzeciğim?
1: Niye biz topluluk içindeyken aynı kuralları takip etmeyelim?
0: Yani bence edebiliriz. Tabii ben şunu beklemiyorum açıkçası. Bizde çok fazla yoğunluk olduğu için bana sürekli sorulan soru. Yurt dışında gerçekten yaya geçidinden geçmeye çalıştığında karşıya...
1: Işıklar kırmızıdayken...
0: arabalar duruyor mu diye soruyorlar. Evet duruyor ama evet, duruyor. Bu bambaşka bir konu. Bu trafiğin buradaki işleyişiyle alakalı bir konu. Ama burada neleri biraz daha, bir tık daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Şunu fark ettim bu aralar teknolojinin gelişmesiyle... Aslında nezaket kuralları zorla hayatımıza giriyor. Neden? Mesela metroları yapıyorlar ve oklar var. Önce inenlere izin verin. Sonra binecek olanlar yanlardan binsin.
1: İnsin gibi.
0: Otomatik olarak toplumsal bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi yeni trafik ışıklarında basıyorsunuz diyor ki bekleyin. Sonra diyor ki şimdi karşıya geçebilirsiniz. Yolun sağından ilerleyin. Yani gerçekten teknoloji bize biraz temel nezaket kurallarını öğretmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Sen hangi nezaket kurallarına uymakta zorlanıyorsun Gamzacığım?
1: Sokakta yürümek konusunda ben de zorlanıyorum kesinlikle. İnsanlar çarpabiliyorlar, sürekli ellerinde telefonuna bakarak yürüyorlar. Bilmiyorum ben zorlanıyorum açıkçası.
0: Bu gerçekten çok komik bir şey. Şimdi geçenlerde birisi yürüyor önümden. Telefona bakan birisi yanlışlıkla kesti ve dedi ki önüne baksana ya. Kızdı. Ondan sonra kendi telefonu çaldı herhalde. Kendi telefonuna bakarken kendisi birine çarptı. Şimdi buradaki olay şu. Şunu fark etmiyoruz ki aslında hoşlanmadığımız şeyi biz de yapıyoruz. Gayri ihtiyari, farkında olmadan yapıyoruz. Neden? Çünkü mesela ışıklardan geçiyoruz ve gitmek istediğimiz yer çaprazımızda kalıyor. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Neden çaprazlamasına geçmeyeyim ki? Neden geçmeyeyim?
1: Neden?
0: Çünkü oradan gelmeye çalışan başka insanlar var yani. Hani neden başkalarının önünü keseyim? Sürekli ben merkezi düşünmeyin ne olur. Aynısı size yapıldığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz onu düşünün.
1: Bu sanki şu değil mi? Benim özgürlüğüm, kendi özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünün başladığı noktada bitiyor. Bunu öğreniyoruz aslında.
0: Evet, bu çok klişe bir laf. Ama söyleye ne demek istediğini bence birazcık kaçırmışız. Gerçekten önemli. Neden önemli? Çünkü ben bu kuralların işlemesini istiyorum. Çünkü ileride benim işime yarayacak. Tek taraflı düşünmeyin. Tabii ki normalde gönül ister ki bunu sadece içimizden geldiği için, sevgide, sevinçte olduğumuz için, insanları sevdiğimiz için yapalım. Ama hadi öyle de olmuyorsa en azından... Toplumdaki nezaket kurallarının bir yerde bizim de işimize yarayacağını düşünelim. Hiç değilse. Siz size doğru, size hiç bakmadan çaprazlama yürüyen biriyle karşılaşmak ister misiniz bir yere gitmek isterken? Ya da İstanbul'daki trafik kazalarının çoğunluğu arabaların da çapraz gitmeye çalışıyor olmasından, sürekli sollamaya çalışıyor olmasından, şerit değiştirmeye çalışıyor olmasından kaynaklandığını biliyor musunuz?
1: Kazalar.
0: Ya da aslında yine gittikleri, döndükleri yere bakmadıkları için... Ya da yanlardan çıkacakları arabalara bakmadıkları için. Şu anda gençler yürürken ne gibi kazalarla karşılaşıyorsanız ileride araba kullandığınızda da aynı sorunlar olacak. İnanın benim gördüğüm kadarıyla Almanya'da aynı yoğunlukta 82 milyon belki 85 milyon son durumu bilmiyorum insan yaşıyor. ve yollar kalabalık ve trafik var. Ama düzenli bir şekilde gidebiliyorlar. Biz de yaşayabiliriz ya böyle. Biz de birbirimize yol verebiliriz. Düşünün, orada acaba kaç saniye kazanıyoruz? Kaç dakika toplamda acaba? Çapraz gittiğimizde, çapraz gitmezsek en fazla 10 saniye kaybedeceğiz. Sinirimizi bozduğuma değer mi?
1: Değmez. Yani
0: değmez bence. 10 saniye daha yavaş gideriz, düz bir şekilde gideriz. Karşıdakiler düz bir şekilde gelir ve her şey sizden başlar. Siz toplumu değiştirebilirsiniz. Siz sonraki nesil olacaksınız.
1: Kendimizden başlamamız
0: Siz
1: gerek.
0: Bugün birilerine kibarca uyarabilirsiniz. Bakın, düz gideceğiz. Siz böyle yaparsanız siz öğreteceksiniz. Ve siz geleceğin yeni nesli olarak, geleceğin büyükleri olarak daha düzenli bir toplum oluşturacaksınız. Beklentimiz bu yönde, bakalım.
1: Bir de çok ilginç bir şey de var. Her toplumun kendi özellikleri de var. Toplumsal özellikler, nesillerin gösterdiği farklar farklı şekillerde değişiyor. Kişisel mesafe nedir?
0: Çok
1: ve
0: güzel
1: ben çok önem
0: soru.
1: Veriyorum buna.
0: Bunu cevaplayacağım ama aradan sonra cevaplayacağım. Evet. Oluyor mu öyle? Önce bir müzik arası verelim, güzel bir şarkı dinleyelim, birazcık kendimize gelelim, nefes alalım, verelim. Sonra tekrar Radio Light'ta, başka bir dünyada Nisan ve Gamze ile buluşmak üzere.
1: Burada
0: bu
1: olacağız.
0: Arada bize yazın sizin
1: nezaket
0: sinir
1: kuralı.
0: Olduğunuz ya da uygulanmasını istediğiniz nezaket kuralları ve nezaket kurallarına uyulmayan durumları bize yazın lütfen.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Görüşmek üzere.

0: Radyo Like'tayız tekrar. Başka bir dünyadayız. Nisan ve Gamze ile birliktesiniz. Başka bir dünyada. Kendi dünyamızı nasıl değiştirebiliriz? Bunu konuşuyoruz genel olarak. Bugün de toplumda aksayan ya da işleyen nezaket kuralları hakkında konuşuyoruz. En son aradan önce Gamze bana demişti ki farklı kültürlerde farklı nezaket anlayışları olabilir.
1: Olabiliyor.
0: Doğru. Örneğin dedi ki kişisel mesafe. Şimdi biz sosyal mesafeyi biliyoruz, kişisel mesafeyi bilmiyoruz. Bir insanın bir metrekare çapında etrafı onun kişisel alanıdır. Ve insanlar bu alana girilmesini sevmiyor olabilirler. Tabii ki toplu taşımada birbirimizin böyle üzerine ayağına basa basa son derece samimi
1: çok
0: bir şekilde...
1: Çok tatlı ilişkiler içerisinde olabiliyoruz.
0: Olabiliyoruz, evet. Buna bir itirazımız yok. Bu mecburiyet, yani toplumun getirdiği bir şey. Ama bazen birileriyle konuşurken o kişinin siz yaklaştıkça geriye çekilmeye çalıştığını fark ederseniz bilin ki kişisel mesafesinin korunmasını istiyor. Bu aslında Covid'de sosyal mesafe olarak biraz hayatımıza girdi. Biraz aralıklı durmak
1: İyi ki girdi diye düşünüyorum.
0: Evet, çok
1: gerçekten
0: da zararlı değil. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız lütfen özellikle diğer toplumlarda böyle kurallar gerçekten kendiliğinden işler. Bu bir kural değildir ama insanların dibine girilmez ve neden, yani onlar sevmiyorsa biz de neden girmeye çalışalım ki? O yüzden öğretmenleriniz ya da başka ülkelerden karşılaştığınız insanlar böyle bir hassasiyet gösteriyorlarsa biraz saygı duyalım.
1: Bunu biraz adım, farkındalığında olalım diye diyoruz.
0: Evet, bir adım geride dursak çok da bir şey kaybetmeyiz canım yani. Biliyorum konuştuğunuz kişi çok güzel ya da çok yakışıklı olabilir. Daha yakın hissetmek istiyor olabiliriz. Biz toplumca böyle sarılalım, yanaklardan sıkalım, yanakları öpelim
1: çok
0: falan.
1: Çok sıcak seviyoruz.
0: O kanka diyelim, kolumuzu atalım falan öyle istiyoruz ama işte her zaman öyle olmuyor. Başkalarının tercihlerine de birazcık saygı duymamız lazım. O yüzden bunu unutmayalım. Birisi geri çekiliyorsa eğer biz konuşurken lütfen biz de o mesafeyi koruyalım. Yani sesimizi bu kadar yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Her zaman gözlerin içine bakarak konuşalım. Çünkü bazı toplumlarda bazı kişiler için gözlere bakmadan konuşmak aslında bir saygısızlıktır. Özellikle görsel yönü güçlü kişiler gözlerin içine bakarak konuşmak ister. Eğer gözlerinizi kaçırıyorsanız
1: bunu ya, önemserlerdi.
0: Evet, ya sevilmediklerini, önemsenmediklerini ya da kendilerine yalan söyleneceğini düşünebilirler. O yüzden gözlere bakmaktan çekinmeyin.
1: Diğer bir konumuzda, diğer bir noktada kişisel eşya nedir? Nedir kişisel eşya?
0: Yine biz toplum olarak Gamze şu kalemini ver demeden hop kalemi kapıp olduğu gibi kullanabiliyoruz. Ya da bir şey yapacağız, ne var canım aldım bir tane. Yemedik ya, yerine koyduk zaten falan diye düşünüyoruz ama maalesef mülkiyet hissiyatı diye bir şey var. Bu benim kalemimse ben belki bunu başkasının ellemesini istemiyor olabilirim. Benim ya, mülkiyet olabilir. İsteğim genelde kitaplarımda çok çıkar. Size böyle oluyor mu kitaplarınızı alıp geri vermeyenler? Sadece bu borç almak ya da bir şey ödünç almak için değil. O an eşyalarınıza dokunulmasını istemiyor olabilirsiniz. Çünkü bir kişinin eşyasını koyduğu yer kendi alanıdır. Mesela montunu şuraya koymuştun, ben oradan aldım buraya koydum. Hayır. O kişi orada kendine alan belirlemiş. Sizin onu alıp da başka yere koymanız ya da onun izni uygun olmadan değil kullanmanız uygun değil. O kişiye saygısızlık. O zaman gelip de aa benim eşyalarımı almışlar, şuyum kaybolmuş, buyumu neden buraya koymuşlar, siz de şikayet etmeyin. Ayrıca siz şikayet etmiyorsanız da umursamıyorsanız da karşınızdaki kişi bunu umursuyor olabilir. Aslında biraz biraz karşımızdaki kişilerin hassasiyetlerine böyle özen gösterince kendi hayatımız da kolaylaşacak. Her şey koyduğunuz yerde kalacak.
1: Hem karşımızdakine saygı gösterdiğimizde kendimiz de o saygıyı görmüş oluyoruz karşı taraftan da aynı şekilde.
0: Aynen öyle.
1: Bu çok değerli. Peki, hayır demeyi nasıl öğreneceğiz?
0: Bakın, birini sevmeniz, ona saygı duymanızla istediği şeylere hayır diyebilmeniz iki bambaşka şeydir. Birisi eşyalarınızı alıp oraya koyduğunda, size istemediğiniz gibi davrandığında ya da mesafenizi korumadığınızda, alanınızı, belirlediğiniz alanı ihlal ettiğinde buna kibarca, kırmadan, sevgiyle hayır diyebilirsiniz.
1: Çok neden kibar bir şekilde. Evet.
0: Evet. Ne yapıyorsun ya, işte bu benim kalemim, alma dedim sana gibi çıkışmanıza gerek yok canım.
1: Gerek yok.
0: Gamzacığım şunu alabilir miyim?
1: Evet, tabii ki alabiliriz.
0: Peki istemiyorsun diyelim. Gamzacığım şunu alabilir miyim?
1: Yani şu an ben kullanıyorum. Sakıncası yoksa.
0: Yok, ne sakıncası olacak? Bak şurada varmış kalem, onu alayım. Şimdi ben Gamze'nin beni sevmediğini düşünmüyorum. Sadece kalemini vermedi, önemli değil. Kendinizi her şeye evet derseniz sevilecek, demezseniz sevilmeyecek biri olarak görmeyin. Değerlisiniz. Değil mi? Şahsen gayet değerliyiz bence. Ben değerliyim, sen değerlisin. Bu anda şurada bizi dinleyen herkes kendi hayatında ve bizim için de genelde toplumun yararına olarak değerli. O yüzden kendi alanlarınızı belirlediğinizde siz de tepki gösterebilirsiniz. Ya ne lanet adamsın, ne lanet kişisin, ne lanet insansın. Alt tarafı çantanı şuradan aldık, şuraya koyduk. Değil. Siz de sorabilirsiniz. Ya şunu şuraya koyabilir miyim? Bu kadar basit. Ve birisi hayır dediğinizde kendinizi kötü hissetmeyin. Sevilmediğiniz için değil, o kişi kendi alanını o şekilde kullanmak istediği için. Aynı şekilde sizin eşyalarınız alındığında, bedeninize yaklaşıldığında,
1: çok fazla yaklaşıldığında ya da çok fazla dokunmatik olmak isteyen kişiler için de mesela bu şekilde davranıldığında da.
0: Hani böyle yanaklarınızı sıkıştırmaya çalışan teyzoşlarınız olduğunda ya işte
1: sürekli öpmek isteyen, yanaklarınızdan öpmek isteyen, belki bu şekilde ilk iletişimi kurmaya çalışanlar olabilir. Belki karşınızdaki bunu istemeyebilir.
0: Ne yaparsınız? Sadece kollarından tutun. O zaman mesafeniz otomatik olarak sağlanmış olacak. Ve o sizin hafiften kollarını sıktığınızda bu şekilde zaten destek ve sevgi gösterdiğinizi anlayacaktır.
1: Bunu şey olarak da düşünmememiz gerekiyor. O kişi beni sevmiyor mu gibi düşünmememiz gerekiyor. İletişim şekli sadece bu. Sizi sevip sevmememesiyle alakalı bir durum söz konusu değil.
0: Evet. Şöyle düşünün. Bu sizin hayatınız. Soru sorulabilir, öneri yapılabilir. Sizin eşyanız, sizin alanınız. Olay çıkarmaya da gerek yok. Şimdi toplumun, diyelim ki metrobüsteyiz. Neden bu kadar yakınsın diyemezsiniz tabii ki. Ama normalde kişisel alanlarınızı, eşyalarınızı, haklarınızı ve tercihlerinizi belirleme, hayır deme hakkına sahipsiniz. Evet. Çok sıkıcı olduk ya, bir müzik dinleyelim.
1: Bir
0: Hadi birazcık
1: verelim.
0: Müzik dinleyelim, sonra geri dönelim. Radyo Light'tasınız. Kısa bir aradan sonra tekrar
1: buradayız.
0: Başka bir dünyada Radyo Light'ta olacağız. Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz tekrar.
0: Güzel güzel müziğimizi dinledik. Birazcık ortam yumuşadı ya, böyle nezaket kurallarından ne kadar uymadığımızdan falan bahsediyorduk. O kadar da kendimize tabii yüklenmeyelim ama dedik ki biraz sınırlarımızı çizebiliriz. Kişisel alanlarımız var. Başkalarınınkine saygı duyacağız ki bizimkine de saygı duyulsun. Bir de dedik ki gençler sizden çok şey bekliyoruz. Bu toplumu böyle daha düzenli hale getirecek olanlar sizlersiniz. Dedik yolun sağ tarafından yürüyebiliriz. Daha karşımızdan gelenlere saygılı davranabiliriz. İşte böyle
1: hayır
0: telefon
1: öğrenebiliriz.
0: Telefonumuza gömülmeyelim. Etrafımızda insanlar var. Biraz etrafımızın farkında olalım. Ve dedik evet hayır demeyi öğrenelim.
1: Gamze dedim. Dikkat edebiliriz.
0: Şunu alabilir miyim? Gamze dedi. Hayır kullanıyorum. Tamam dedim. Gamze hala beni seviyor. Sorun yok. Hayır diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sonra Gamze'nin bir sorusu daha vardı. Buyurunuz.
1: Bu çok önemli diye düşünüyorum gerçekten. Yüksek sesle konuşma, yüksek sesle müzik dinlemek, sakız çiğnemek, yemek yerken ağzımızı şapırdatmak. Bunlar konusunda ne düşünüyorsun? Ben çok şey düşünüyorum açıkçası.
0: Gamze'nin böyle bir takıntısı var. Gamze'cim sakız çiğneyeyim mi yanında?
1: Bunu ağzını kapalı şekilde olursa.
0: Ama ben sakız çiğnemeyi seviyorum. Hani benim özgürlüğüme ne olacak?
1: Ben de seviyorum ama ağzım kapalı şekilde çiğnemeyi seviyorum.
0: Burnumdan nefes alamıyorum.
1: O zaman bu konuda benim için bu hassasiyetime dikkat edersen çok mutlu olabilirim.
0: Hadi edeyim bari ya, yazık. Tamam peki. Şimdi arkadaşlar, gençler, genç kalanlar, genç nesli yetiştirenler, bugün nezaket kurallarından bahsediyoruz ve dedik ki işte klişe anlamıyla benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün ihlal edildiği noktada biter. Şimdi Gamze, yüksek sesle konuşulsun ya da sakız çiğnensin ya da yemek yerken ağız şapırdatılsın istemiyor. Ama ben şapırdanmak istiyorum. Yüksek sesle konuşmak istiyorum. Nasıl çözeceğiz bu problemi? Şimdi nezaket kuralları her zaman iki taraflı işler. İlla ki bir noktada siz şimdi ben kuzenime sorduğum zaman diyorsunuz ki bana ne ya, istedikleri zaman yüksek sesle konuşsunlar. Ben umursamıyorum, başkası da umursamasın. Ondan sonra teyzem açıyor televizyon sesini birazcık. Ya diyor anneanne ders çalışıyorum, kapatın sesini. Hani sen rahatsız olmuyordun, ne oldu? Ya da telefonla konuşuyor, oradan ses geliyor. Telefonla konuşuyorum ya, şunu birazcık kısın. Şöyle bir şey oluyor. Bize yapıldığı zaman rahatsız oluyoruz ama biz başkalarına yaptığımızda çoğunlukla fark etmiyoruz. Neyse ki artık hoparlörü falan açmamıza çok gerek kalmıyor. Kulaklıklar var. Yüksek sesle konuşmak her zaman düşündüğünüz gibi güçlü olduğunuzu göstermez. Biz genelde bağırarak konuşmayı, bakın ben buradayım fark etmesek de bilinçaltımızdan bir o alanı sahiplenme hareketi olarak yapıyoruz. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Diğer kişiler bunu anlıyor. Evet, psikolog gibi ha sen şundan dolayı şöyle yapıyorsun demezler ama aslında sizin orada hakimiyet kurmak için bağırmaya çalıştığınızı, bunun bir kendini kabul ettirme isteğinin sonucu olduğunu aslında herkes anlıyor. Ve şöyle bir şey vardır, eğer gerçekte güçlüyseniz bağırmazsınız.
1: İhtiyaç hani, duymazsınız zaten.
0: Aynen öyle. Süper kahramanlara bakın, illa hatta böyle daha kötücül olan süper kahramanlara da bakın. Sadece parmak şıklatan var.

0: Yani ya da bir dünyayı onu oradan oraya kaldırmadan önce hıa falan bağırmazlar, küfretmezler ya da ne bileyim tuhaf tuhaf sesler çıkarmak zorunda değiller. Bir gücünüz varsa o alanda zaten hakim olursunuz. Ve tam tersi ses tonunuza hakim olarak da bunu yapabilirsiniz. Bağırmanız gerekmez. Bir insan ne kadar güçsüzse, ne kadar kendi hakimiyetini kaybediyorsa o kadar bağırır aslında. O yüzden sizin o etrafta en sevilen, en böyle göze çarpan, en takdir edilen kişi olmanız için ya da oradaki güzelliğinizi, oradaki değerinizi göstermek için bağırmaya ihtiyacınız yok. Hiç yok gerçekten. Bazen çok güzel gençler biniyor böyle otobüse. Oturuyorlar, güzel bir şekilde birbirlerini duyabilecekleri seviyede konuşuyorlar. Müthiş. Çok da güzel, eğlenceli konuşmaları oluyor. Zaten duyuluyor. Bazen de bazı kişiler giriyor. Bağırıyorlar. Neden bağırıyorlar anlamıyorum ama da nedense bağıra bağıra konuşuyorlar. Ne oldu ki? Kim üzdü seni bu kadar? Neden bağırıyorsun bu kadar? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok.
1: Bizim özel konumuz bir başkasını ilgilendirmiyor diye düşünüyorum.
0: Eğer ısrarla sizi dinlemek isteyenler olursa tabii ki dinliyorlar konuşurken ama birazcık sesimize, ses tonumuza dikkat edelim. Sakızla alakalı da böyle hassasiyetleri olanlar olabilir. Bu her şey için geçerli. Aynı şekilde mesela parfüm sıktığınızda da geçerli. Evet, toplumun kesinlikle. Bir parçasısınız. Ve o toplumun ışığısınız, o toplumun tuzusunuz. Hani nasıl böyle koca bir kazan yemeğe tuz tat verir ya da böyle etlerin üstüne koyarlar böyle kokuşmasını falan engeller. Onun gibi düşünün kendinizi. Herkes kötü olanı yapıyor olabilir. Siz doğru olanı yaptığınızda
1: biz iyi olanı seçebiliriz.
0: İyi bir örnek olacaksınız. Ve böyle böyle toplum değişecek. Yoksa her zaman herkes gelip aa yurt dışında şöyle oluyor böyle oluyor diye yakınıp duracak. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra biraz daha nezaket kurallarından bahsetmeye devam edelim. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın daha keyifli bir yaşamın mümkün olabildiğini göstermeye çalışan programdasınız. Ben Nisan ve
1: ben Gamze.
0: Kısa bir aradan sonra siz de olacağız. O arada lütfen bize yazın ve bizi arayın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Lütfen yazın bize.
0: Kısa bir aradan sonra görüşüyoruz.
2: Buradayız. Say it again, you are good, and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody,

0: Başka bir dünyanın insanları. Evet, buradayız. Tekrar buradayız. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Bugün nezaket kurallarından bahsediyorduk. Siz bize yorumlar yazacaktınız. Geliyor mu yorumlar? Bir bakalım, tekrar hatırlatalım bir e-mail adresimizi.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Lütfen bize ulaşın, yazın bize, biraz yorumlarınızı duyalım. Siz toplumda ne gibi nezaket kurallarının daha hakim olmasını isterdiniz? Nelerden rahatsız oluyorsunuz? Neler aksıyor? Bize lütfen yazın. Ve bunlarla lütfen alakalı önerileriniz varsa, sadece şikayet değil ama
1: de
0: önerilerinizi de yazın lütfen. Nezaket diyordu.
1: Evet. Nisan öğretmenim, yani sen de her şeye karışıyorsun. Sıcak çorbayı, çayı böyle ses çıkarmadan iç. Neden? Neden böyle içmeliyim? Neden höpürdeterek içemiyorum?
0: Sen iç ya yine, yani hobi olarak yine içebilirsin ama. Şimdi yani herkes için söylüyorum bunu, sadece gençler değil. Bu arada bu program hiçbir zaman gençler, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biz her şeyi biliyoruz gibi bir şey değil. Bilmediğimiz şeyleri de biz de araştırıyoruz. Sadece tecrübeyle sabit olan bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizin de illaki bir hassasiyetiniz vardır. Bir arkadaşım vardı benim. Sökük görmeye dayanamıyordu. Sökük görünce böyle kıpkırmızı oluyordu falan, bakamıyordu. Çok kötü oluyordu.
1: Evet.
0: Babama çatal doğrulttuğumda kaçıyor. Bunların hepsinin farklı sebepleri olabilir ama.
1: Kadife kumaşa dokunamayan arkadaşım var mesela.
0: Evet. İnanın böyle acayip hassasiyetler de oluyor. Olabilir. Kadife kumaş göster.
1: Saça dokunamayan. Çok ilginç.
0: İnsanların tabii ki ya ne yapacağım, saçlarımı mı kazıtacağım? Hayır. Ama hani zorla bazı şeylerin üzerine gitmek hoş değil. Çünkü bunun bir tık farklı haline bakalım. Mesela diyelim ki siz örümcekten korkuyorsunuz ya da yılandan korkuyorsunuz ve birileri sürekli olarak sizin üzerinize örümcek koymaya çalışıyor.
1: Bununla ilgili resimler gönderiyor.
0: Ya da mesela uyanırken sakin şekilde uyanmak istiyorsunuz ama birisi sürekli olarak gelip işte sizi sarsıyor ya da soğuk su döküyor kafanızdan aşağı. İlla ki sizin de hassas davrandığınız bir şeyler vardır. O yüzden bunu da öyle düşünün. Yüksek sesle yemek yenmesinden rahatsız olanlar var. Bundan midesi bulananlar var. Ve bir ortamda hep birlikte yemek yediğimiz zaman aslında o toplumun bir parçasıyız.
1: Evet.
0: Ve bunu nezaketle, kibarlıkla yapabiliriz. Bir de biz daha kibarlıkla yaptığımız zaman aslında insanların derler ya, izleyince içi açılıyor. Orada aslında o böyle oranın prensesi, oranın prensi, aa ne kadar düzgün insan ya oluyoruz. Halbuki normali bu. Gamze bana dedi ki çorba çay. Bu konuda çok müzdaribiz böyle diye çorbaları, çayları çekmeye çalışanlar oluyor. Bunu da sorduğunuz zaman soğutmak için yapıyoruz diyorlar. Her şeye karışan öğretmeniniz ben Nisan. Size çorbanın nasıl içildiğini öğretmek
1: ve
0: istiyorum.
1: Ve ben Gamze.
0: Bir zamanlar bizde bir ansiklopedi vardı ve ansiklopedide de nezaket kuralları yazıyordu. Diyordu ki...
1: Ne kadar güzel.
0: Çorbamızı kaşığı böyle dibine daldırmadan üstten içersek yüzeye yakın olan kısım zaten soğumuş olacağı için ve sürekli de biz onu karıştırıp durmazsak yüzey daha soğuk kalacağı için oradan rahatlıkla içebiliriz. Biz o kaşığı içene
1: ne
0: kadar
1: güzel bir yöntem.
0: Tabii zaten üstü tekrar soğumuş olacaktır. Ya da ilk başta hafif havayla temas etmesini sağlamak için çorbamızı karıştırabiliriz böyle. Tabii ki sıçratmadan, ortalığı böyle yukarılardan çup çup çup çup o çorbalara dökmeden.
1: Kendim açımdan da birçok arkadaşımdan da duyduğum bir şey. Bunun çok dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hassasiyetler güzel bir şey.
0: Bence de.
1: Hassasiyetlerimiz biz yapıyor bence.
0: Evet, ve sizin de hassasiyetleriniz varsa bu sizin kimliğinizin bir parçası. Bir kişiye baktığımızda X kişisi, Y kişisi neyi sever, neyi sevmez, kendinize saygı duyulduğunu da kendi hassasiyetlerinize saygı duyulmasından anlayabilirsiniz. Ve siz de aynı şekilde başkalarının hassasiyetlerine saygı duyacaksınız. Çorba meselesi böyle. Birazcık soğumasını beklediğimiz zaman ya da havayla temas ettirdiğimizden ya da yüzeyinden içtiğimizde zaten problem yaşamayacağız. Ayrıca bir dakika beklerseniz bence açlıktan ölmezsiniz. Ölünmeye bilinir. Sen bekleyebiliyor musun Gamze bir dakika acaba?
1: Ben beklemeyi seviyorum. Beklerken de çok şey yapıyoruz. Sadece beklemiyoruz. Beklerken sohbet edebiliyoruz. Beklerken düşünebiliyoruz.
0: Müthiş
1: farklı şeyler
0: bir
1: için.
0: Konu. Evet. Ama buna daha sonra değinelim. Bir de size kültürel farklardan, Koreli arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Ama kısa bir aradan sonra.
1: Buradayız.
0: Önce bir şarkı dinleyelim. Kısa bir ara verelim. Biz de birer böyle hüpürdeterek yudumlayalım çaylarımızı. Ondan sonra görüşüyoruz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın nazik ve müthiş gençleri. Birazdan sizinle birlikteyiz tekrar.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, nazik gençler, gelecek neslimiz, müthişsiniz. Daha da müthiş hale gelmeye çalışıyoruz. Birazcık başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programdasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Sizi Radyo Light'ta bambaşka dünyalara, hayatımızı böyle daha genişletmeye, daha keyifli hale getirmeye davet ediyoruz. Ve bugün nezaket kurallarından bahsediyorduk. Konuşuyor. Bunun amacı ne? Çünkü... Başkalarına biz saygı duyarak kendi alanlarımızı da belirlemek istiyoruz. Evet. Kendimize daha çok saygı duyulsun istiyoruz. Hayır diyebilmek istiyoruz ve toplumda daha düzenli olmak istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Çünkü sonra yurt dışına gittiğimizde aa ne kadar sakin, aa ne kadar güzel, aa
1: biz
0: ne
1: de
0: kadar keyifli.
1: Diyebiliriz.
0: Evet, neden burada olmasın canım yani? Tamam metrobüsümüz var, otobüslerimiz var, biraz kalabalık, kişisel alanımızı koruyamıyor olabiliriz ama sonuçta bazı şeyleri değiştirerek dünyaları değiştirebiliriz. Bunu yapacak olan da sizsiniz. Bizden geçti artık. Biz yaşlandık değil mi Gamzacığım?
1: Hala genç hissediyorum ben kendimi.
0: Ah olmadı.
1: Bence genciz.
0: Tamam neyse gençmişiz. Peki o zaman. Gamze bana demişti ki beklemek. Ben de dedim ki ondan önce Koreli arkadaşlarımı anlatacağım. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Bunu şunun için anlatıyorum. Farklı kültürlerde ve farklı jenerasyonlarda yani farklı nesillerde bazı nezaket kuralları farklı algılanabilir. Buna evet. Dikkat edin. Ve bizim kalibre olma yeteneğimiz her topluma uyabilmek için ileride yurt dışında okursunuz falan filan çok önemli bir şey. Kalibre olmak nedir? Uyum sağlayabilmek.
1: Uyum sağlayın.
0: Hani böyle kertenkeleler renk değiştirir ya. Ona dönüşmek değil ama uyum sağlayabilmek. Bu başka bir konu. Bunu daha sonra konuşacağız. Şu anda sadece şunun farkında olun istiyorum. Öncelikle bazı kültürlerde yemekleri şapırdatarak yemek bir gelenektir. Eğer şapırdatmazsanız yemeği beğenmediniz anlamına geliyor.
1: Galiba orada yaşayamam.
0: Gamze Kore'de yaşayamazmış. Bazı Koreli arkadaşlarım var. Onlar özellikle şapırdatarak yiyorlar. Bu yemek çok güzel olmuş ve ben bu yemek için şükrediyorum anlamına geliyor. Ya da eski nesillerde bazı alışkanlıklar işte yine şapırdatarak yemek, çayı aşırı hüpredeterek içmek falan gibi bazı alışkanlıklar var. O zamanlarda böyle her şeyi hızla yaptıkları için belki ve de çaylar daha sıcak olduğu için. Şimdi bizde çay makineleri var. Onlar 94 dereceye falan ayarlıyor. Yani tam kaynar çayı içmiyorsunuz. Evet. O zamanlarda hızlı hızlı daha sıcak şeyleri içtikleri için öyle yapıyorlarmış. Jenerasyon farklarını başka bir programda uzun uzun konuşacağız. Birbirimizle nasıl daha iyi anlaşabiliriz? Yoksa aramızda savaş çıkacak, problemler çıkacak. Şimdi Gamze dedi ki beklemek.
1: Sırada durabilmek, bekleyebilmek. Medeniyet göstergesidir bence. Ve de o süreç içerisinde aslında sadece beklemiyoruz. Beynimiz durmuyor. Bir yandan başka şeyler düşünüyoruz ya da sıradaki birlikte durduğumuz arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Daha neler yapıyoruz insan?
0: Geçen gün taksi beklerken taksi kuyruğunda ay siz de sağ taksiden başka bir şey bilmiyorsunuz demeyin. Yani hazır daha biraz önce metrolardan şeylerden geldik. Bir arkadaş edindik. Birden ne kadar müzikle alakalı konuştuk, ortak yanlarımız oldu, ortaya çıktı. Konserimiz var, onunla alakalı bir şeyler paylaştık falan filan. Bazen beklediğiniz ortamlarda normalde hayal ettiğinizden farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz ve durmak iyidir. Yurt dışına gidiyorum. Herkes gayet sırada mutlu. Buraya gelince sırada mı bekleyeceğiz ya? Ömrümüz sırada bekleyerek
1: söylenip
0: geçiyor.
1: Homurdanmalar.
0: Bakın illaki sırada bekleyeceksiniz. O yüzden bazı şeyleri kendiniz için keyifli hale getirmeye bakın derim. İlla herkesle muhabbet etmek zorunda değiliz belki. Ama belki daha sonraki bölümlerde söyleyeceğimiz olan nefes çalışmalarıyla falanlarla filanlarla biraz o zamanları daha keyifli hale getirebiliriz. Çünkü durabilmek medeniyetin göstergesidir. Bakın daha sakin toplumlara bakın. Genel olarak tatile gittiğinizde kendinize bakın. Zaman yavaşlıyor. Duruyorsunuz. Biraz yavaşlatılmış yaşamları desteklememiz lazım.
1: Özellikle İtalya'ya gittiğimde restoranlarda biz toplum olarak demek ki birazcık böyle daha kanımız kaynayan bir yapıya sahip olduğumuz için hareketliyiz, konuşmalarımız birazcık daha yüksek olduğunu fark ettim. Çünkü bir şöyle bir dönüp, yani çok da bağırmamıştık aslında orada yemek yerken ama yine de onların normallerine göre birazcık daha yüksek kalıyor galiba bizim konuşma şeklimiz.
0: Çok yükseğiz ve çok hızlıyız.
1: Bakışlarına maruz kaldık yani. Çok sakin şekilde yemek yiyorlar, çok dingin şekilde sohbet ediyorlar. Sanki bir ayinmişçesine yemek zamanı geçiyor onlar için.
0: Bizde zamanı yakalayabilmek gibi bir çaba var. Ama bunu yaparken aslında zaman kazanmıyoruz. Zaman öyle kazanılmaz. Zaman sırada beklemeden 5 saniye erken metroya binerek kazanılmaz. Evet. Ya da bu yer kapmacalar içinde normalde 1 saniye sadece sırada durmanız bir şey o kadar da değiştirmiyor. Evet, başkaları buna uymuyor olabilir. Ya da sıralarda beklerken zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Zaman doğru yönetilerek kazanılır. Bununla alakalı bir bölüm yapmıştık zaten. Sonra başka şekilde de değiniriz buna ama gerçekten bazen sabırlı olmanız lazım. Işıklarda bekleyin. Bir tane canınız var. İnsanların da bir tane canı var. O riske girdiğinize değmez. En fazla 90 saniye kaybedebilirsiniz. 1,5 dakika. Ve sırf toplum düzeni için bile bu inanın beklemeye değer. Çünkü siz geçmeye çalışacaksınız. Öndeki araba frene basacak. Arkadaki araba daha önce frene basacak. Ondan sonra orada trafik yavaşlayacak. Gerek yok. Zaten sarı ışık yanacak. Onlar yavaşlayacak ve kırmızıda duracaklar. Ve siz zaten geçeceksiniz. O metroya zaten bineceksiniz. Eve 1 dakika geç gitseniz çok bir şey değişmeyecek belki. Ya da 1 saniye birilerini itekleyerek bir yerlere girmeye çalışmak size bir şey kazandırmayacak. Düşündüğünüz kadar çok zaman kaybettirmiyor da kazandırmıyor da. İsterseniz deneyin. Bir böyle milleti iterek gitmeye çalıştığınız bir gün zaman tutun. Ne kadar değişiyor?
1: Bir de ne hissediyorsunuz o şekilde?
0: Evet, bir de bu var. Belki eve 3 dakika geç gideceğim. Ama hiç stres yaşamamış olacağım. O kadar fark etmeden stres yaşıyorsunuz ki. Sadece birilerine değdiğiniz için, sadece bir şekilde stresle arabaların arasından geçmeye çalıştığınız için, bilincinizde onun aslında stres olduğunu fark etmiyorsunuz ama beyniniz onu tehlike olarak kaydediyor. O yüzden daha sakin hayatlarımız olursa, daha nazik hayatlarımız olursa, kendimiz için de bence gayet güzel olacak.
1: Evet, kişisel alanlarımızı koruyalım, bazı duyarlılıklarımıza karşılıklı olarak
0: saygı
1: dikkat
0: gösterelim.
1: Edelim, saygı gösterelim.
0: Tamam.
1: Bunlar çok önemli.
0: Tamam, artık sakız çiğnemeyeceğim Gamzacığım senin yanında ya. Tamam, ay. Yani
1: çiğnerken de kapalı, ağzı kapalı olabilirse bu benim için yeterli olur.
0: Çok anlayışlısın, değerli arkadaşım. Ayrıca değerli gençler, bir şeye saygı duymanız sizin daha aşağı seviyede olduğunuzu göstermez. Birisi size sessiz ol dediğinde, sessiz olduğunuzda kendinizi bastırılmış, sindirilmiş hissetmeyin. Siz hala kendi öz değerinizle, varlığınızla oradasınız. Ha pardon, kusura bakma deyip gayet normal bir şekilde konuşmaya devam edebilirsiniz. Evet. Ve orada siz ezilmiş ya da kötü duruma düşürülmüş olmuyorsunuz. Tam tersi, esneklik güçtür. Düşünün ki böyle sert bir şeyi çat diye kırarsınız ama esnek bir şeyi kırmanız çok daha zordur. Bugün galiba sonuna geldik mi programın?
1: Evet,
0: bir de şarkı dinleyelim. Sizi bir şarkıyla uğurlayalım. Ama siz bizi yalnız bırakmayın lütfen. Neler duymak istiyorsunuz bu hayatta? Sorularınız var mı? Eğitimle alakalı, kişisel gelişimle alakalı sormak istediğiniz her şeyi başka bir dünyaya sorabilirsiniz.
1: Evet.
0: Buradaki temel amacımız aslında hayatta belirli ufak şeyleri değiştirmeye çalışarak dünyamızı değiştirebileceğimiz.
1: Farkında olmak, anda olmak.
0: Bazılarının farkındayız, bazılarını hiç fark etmeden yapıyoruz her gün. Bugün nezaket kurallarından bahsettik. Ben Nisan ve
1: ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde sizlerle görüşeceğiz. Herkes çok nazik, çok saygı dolu, çok güzel bir hayat yaşasın. Böyle her şey su gibi aksın gitsin.
1: Kesinlikle.
0: Hayatınızda.
1: Öyle olsun.
0: Size bol bol nazik arkadaşlar, dostlar ve güzel çevreler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'ya itaatsizlik etmenin sonucu mutlaka kayıptır. Benzer şekilde ona itaat etmek her zaman kazanç sağlar. Tanrı'nın çalışma ilkesi işte budur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Eğer sadece hislerimize göre, bir başka deyişle duygularımıza göre hareket edersek ne olur? İçimizden gelen her şeyi yapmalı mıyız? Ve bunun olası sonuçları nelerdir? Evet Demek adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, görünüşte hiç de önemli olmayan ama Tanrı'nın sizi yapmaya yönlendirdiği şey nedir? Bir sebepten ötürü bu işe akılcı yaklaştınız, kendi kendinize bahaneler buldunuz ve yapamam dediniz. Yapmak istemiyorum, çok zor, emin değilim. Bu konuda önce dua etmeliyim. Tanrı bir şey yap dediğinde, eğer bu konuda dua edeceğim diye karşılık verirsem, bu bir cevap sayılmaz. Birisine danışmalıyım demek de cevap değildir. Tanrı özel olarak yapmanı istediğim şey işte bu dediği zaman verilecek tek doğru cevap evet ya Rab demektir. Tanrı'nın istekleri konusunda asla dua etmemelisiniz demek istemiyorum. Ama çoğu zaman Tanrı'nın ne dediğini zaten kesinlikle biliriz. Bu bizim için açık bir şeydir. O zaman doğru karşılık onun dediğini yapmaktır. Küçük meselelerde Tanrı'ya itaat etmek genellikle Tanrı'nın hayatımıza dökeceği bereketlere götüren ilk adımdır. Not almanızı istediğim ikinci şey şu. İtaat etmek her zaman başkaları için yararlıdır. Eğer ona itaat ederseniz Tanrı sizi başka insanlar için bereket haline getirecektir. Bu hiç düşünmediğiniz çok basit bir şey olabilir. Nasıl olur da böyle bir şey başka birisini etkileyebilir diye düşünebilirsiniz. Yaptığı şey Petrus için büyük bir iş değildi. Ama Mesih için çok önemli bir şeydi. Önemli olan elçi Petrus'un o an ne kadar önemsiz görünse de İsa Mesih'in dediğini yapmış olmasıdır. Eğer siz ve ben ona yani Rab'be itaat edersek insanlara her zaman fayda getirir ve bereketli oluruz. Üçüncü nokta şu. Tanrı'ya itaat etmek mantıksız görünen bazı şeyler yapmamızı gerektirebilir. Yani bazen Tanrı bize hiç de makul görünmeyen şeyler yapmamızı isteyebilir. Bu gibi şeyler bizim düşünce yapımızla örtüşmez, dünyevi tarza kesinlikle uymaz. Siz ve ben asla ama asla bu iş akla uygun mu yoksa değil mi düşüncesiyle Tanrı'ya itaat etmemeliyiz. Bu Tanrı'nın insan aklını ya da sağduyuyu tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmez. Fakat çoğu kez Tanrı'nın bizden istediklerini aklımız kabul edemez sevgili dostlar. Sağduyumuza hitap etmez, planlarımıza uymaz, alışık olduğumuz düşünce yapısına ve hayatımızı inşa ettiğimiz yola uyum sağlamaz. Yaptığımız şeyin mantıklı ya da akla uygun olması gerekmez. Buna itaat etmek gerekir. İşte bu nedenle Tanrı'ya itaat et ve bütün sonuçları ona bırak diyoruz. Petrus evet dediğinde Rab onu en muhteşem ve en sıra dışı bir yolla bereketledi. Evet dediğimizde bizi de bereketleyecek. Belki burada okuduğumuz olay kadar dramatik bir yolla olmayabilir ama hayatınızın bir döneminde Tanrı'ya itaat ettiğinizde göz kamaştıran bir ödüle kavuşacaksınız. Ona itaat ettiğimizde kaybetme ihtimali olmaz sevgili dostlar. Ona itaatsizlik ettiğimizde ise kazanma şansımız kalmaz. Şimdi gelelim dördüncü noktaya. Tanrı'ya itaat ettiğimizde asla hayal kırıklığı yaşamayız. İtaatinizin sonucunda karanlık bir vadiden geçebilirsiniz. Acı çekebilirsiniz. Hayatınızda zorluklar ve denemeler görebilirsiniz. Ama Tanrı bunu yapmanın en hikmetli şey olduğunu size gösterecektir. Ve belki hemen, belki de bir süre sonra şöyle düşünmeye başlayacaksınız. Teşekkürler Tanrım, iyi ki sana itaatsizlik etmedim. Teşekkürler, çünkü sadıksın. Teşekkürler, çünkü vaat ettiğin şeyi gerçekleştirdin. Beklentilerimin Tanrı'nın planlarıyla aynı olmaması sonuçta hayal kırıklığına uğrayacağım anlamına gelmez. Birçoğumuz kendi kendimizi hayal kırıklığına uğrattığımız ama İsa Mesih'in bizi asla yarı yolda bırakmadığı konusunda hemfikir olacaktır. Şimdi dilerseniz 5 numaraya geçmek istiyorum. 5. nokta şu. Tanrı'ya itaat edersek onun gücü hayatımızda görülecektir. İtaat ettiğimizde Tanrı'nın hayatımızda gücünü sergilemesine yol açarız sevgili dostlar. Petrus'un şöyle demiş olduğunu düşünün. Hayır, üzgünüm, zamanım yok. Ağlarımı temizlemeyi bitirmeliyim. Sonra öğle yemeğine çıkacağım. Çok yorgunum, bitkinim. Tüm gece balık avladım. Bir başkasının teknesini ödünç al. Biliyor musunuz, o zaman neler neler kaçıracaktı. Tanrı'nın müthiş gücünün sergilenişine asla tanık olamayacaktı. Önemli olan nokta şu. Petrus'un gözleriyle gördüğü mucize, imanının büyümesine yardımcı oldu. Bazıları şöyle der, keşke güçlü bir imanım olsaydı. Eğer güçlü iman istiyorsanız, size nasıl elde edeceğinizi eksiksiz söyleyeyim. İman, Tanrı'dan alacağınız her şeyin anahtarıdır. Güçlü iman mı istiyorsunuz? O zaman küçük meselelerde Tanrı'ya itaat edin. O zaman size ne olacağını söyleyeyim. Sizi daha büyük bir meseleye itaat etmeye çağıracak. Bu durumda da itaat edin. Sonra sizi daha da büyük bir meselede itaat etmeye davet edecek. Ona da itaat edin. Sonra Tanrı sizi yukarıya bir yere koyacak ve oradan aşağı kayacaksınız. Ama ne olacak biliyor musunuz? Tanrı sizi yakalamak için orada olacak. Peki neden? Çünkü sevgili dostlar, Tanrı itaat ettiğimiz her an sadık olduğunu bize kanıtlar. Ona itaat ettiğimizde muhteşem bereketleri kendiliğinden gelir. Durup da şöyle demeyiz. Teşekkürler sevgili Tanrım, dediğini yaptım ve sen de bunu yaptın. Senin şu dediğini yaptım, sen de bunu yaptın. Tanrı'nın bizi işittiğini, cevapladığını ve bize iyilik ettiğini düşünmek için büyük, dramatik bir karşılık görmek isteriz. Tanrı küçük ya da büyük olsun, her bir itaat eylemimizi ödüllendirir. O gün elçi Petrus hayatında ilk kez bir mucizeye tanık oldu. Rab İsa'nın teknesine binmesine izin verdi ve onunla balığa çıktı. Sevgili dostlar, bu ne kadar önemli bir olay. O gün sadece mucize görmekle kalmadı ama ne oldu biliyor musunuz? Bir insanın bu dünyada deneyim edebileceği en heyecanlı 3 yılın, yani her günü Rab İsa Mesih'le birlikte yürüyerek geçirdiği 3 yılın başlangıcı oldu. Siz ve ben İncil metinleri arasında gezinebilir ve İsa'yı izlemeye başladıktan sonra Petrus'un tanık olduğu bütün o mucizeleri düşünebiliriz. Bir gece tekne dalgalarla boğuşuyordu. Öğrencileri ölüm korkusu sarmıştı. İsa Mesih su üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı. Matta 14:28-29'da şöyle okuyoruz. Petrus buna karşılık, "Ya Rab," dedi, "eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa, "Gel," dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Sevgili dostlar, sormak istiyorum. Sizce elçi Petrus tekneden inip Mesih'e yaklaşmak üzere su üzerinde yürüme cesaretini nereden buldu? Bir süre sonra batmaya başladı. Çünkü etrafına, dalgalara, gecenin karanlığına bakmaya ve su üstünde yürüdüğünü düşünmeye başladı. İşte o zaman birdenbire batmaya başladı. Fakat esas nokta bu değil. Önemli olan soru şu. Sizce Petrus'un tekneden inip su üstünde yürümeye istekli olmasının nedeni nedir? Petrus'un ilk basit itaatine geri dönün. Ya Rab, teknemi mi istiyorsun? Elbette. Kıyıdan açılmak mı istiyorsun? Tamam. Balık mı avlayalım istiyorsun? Olur. Petrus'un tekneden inip su üstünde yürümesinin nedeni, sudaki balıkları kontrol edebilen Efendisi Rab İsa Mesih'in su üstünde mutlak bir gücü olduğuna ikna olmasıydı. O zaman ne yaptı? Su üstünde Mesih'e doğru yürüdü. Berekete kavuşmak istiyor musunuz dostum? Hayattaki basit meselelerde Tanrı'ya itaat edin. mantıksız, akıl dışı, hoşa gitmeyen, istenmeyen bir şey olsa da itaat edersek Tanrı'nın yaptıkları karşısında hayrete düşeceğiz. Acı verebilir, zor olabilir, neler olacağını bilemeyebiliriz. Fakat bereketlenmek için yine de itaat edin. Küçük meselelerde Tanrı'ya itaat etmenin ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. Size küçük görünen şeyler Tanrı için küçük değildir. Bunlar daha büyük işlere ve Tanrı'nın bize bahşetmek istediği daha büyük bereketlere götüren adımlardır. Kendi yaşamımdan size küçük şeylere itaat ettiğim için her zaman ruhsal bereketlere kavuştuğum pek çok örnek gösterebilirim. İsa Mesih asla beni hayal kırıklığına uğratmadı. Ve ona itaat edip de bir şekilde er ya da geç berekete kavuşmadığım hiçbir durum hatırlamıyorum. Size tekrar söylemek istiyorum ki bereketler itaatin ardından gelir. Tanrı'nın yollarına aşina olmayan birçok Hristiyan, hayatlarında şimdi olup biten güzelliklerin geçmişte Rab İsa Mesih'e evet demelerinin sonucunda geldiğini anlamıyor. İsa'yı bunun için yüceltmiyorlar. Yolunuza çıkan herhangi bir berekete karşı her zaman hassas olun sevgili dostlar. Şimdi gelelim 6. maddeye. Tanrı'ya itaat etmek her zaman onu ve kendimizi daha derinden anlamamıza yol açar. Petrus, Rab İsa'nın vaaz verdiğini biliyordu. Onun bir marangoz ve gezgin bir vaiz olduğunu duymuştu. Söylediği derin şeyleri işitmişti. Teknesinde oturuyor ve onu dinliyordu. Fakat Simon o gün onu daha yakından tanımaya başladı. O gün ilk kez Mesih'e ilişkin özel bir kavrayışa kavuştu. Bakın Luka 5:8'de ne diyor? Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım," diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Petrus, Mesih'in kimliğine ilişkin yepyeni bir sezgiye erişti. Kendisiyle ilgili olarak tamamen farklı bir perspektif kazandı. Çünkü Petrus'un büyük olasılıkla Celile Gölü'ndeki en iyi balıkçı olduğuna inandığı bellidir. Bunu nasıl mı biliyorum? Çünkü en iyi elçi olduğuna da inanıyordu. Eğer sevgili dostlar bana inanmıyorsanız İncil'i okuyun, kendiniz görün. Demek istediğim, Petrus her zaman en önde durup hepiniz ona güvenin, o her şeyin icabına bakar diyerek dolaşan bir mizaca sahipti. Hatta biliyor musunuz, bazen İsa Mesih'e bile ne yapması gerektiğini öğretmeye kalkışan biriydi. Matta 16:21-23'te şöyle okuyoruz. Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. "Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek," dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, "Çekil önümden şeytan," dedi. "Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Petrus asla mükemmel biri değildi. Ama hepimiz öğreniriz, durmayız, Tanrı'ya güvenmeye ve ona itaat etme hikmetini öğrenmeye devam ederiz. Petrus önce Rab İsa'ya ve sonra da kendisine bir göz attı. İnanıyorum ki o günden sonra Petrus etrafta dolaşıp ne kadar büyük bir balıkçı olduğuyla övünmeyi bıraktı. Gerçekte ne kadar değersiz bir kişi olduğundan söz etmeye başladı. Dikkatle dinleyin. Çoğu zaman insanlar şöyle der: "Kutsal kitabı anlamıyorum. Okuyorum ama sanki sadece sözcüklerden ibaretmiş gibi geliyor. Sözcüklerin anlamlarını biliyorum ama okuduğum şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Bazen aslında ne anlama geldiğini anlamıyorum. Eğer kutsal kitap okuluna gitseydim belki de yapabilirdim." Sevgili dostlar, bunu unutun. Tanrı'nın sözünü anlamak için okula gitmenize ya da iyi bir öğretmenden ders almanıza hiç gerek yok. Çünkü büyük öğretmenlerden ders gören ama Tanrı sözünü hiç anlamayan birçok kişi var. Böyleleri Tanrı'dan hiç zevk almıyorlar. Tanrı'nın sözü onları hiç heyecanlandırmıyor. Okuyorsanız ama size bir şey söylemiyorsa sadece kuru sözcükler görüyor ve kutsal kitabı artık rafa kaldırayım, bana hiçbir yararı olmuyor diyorsanız, dinleyin dostlarım. Yüreğinize bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Hayatımın hangi alanında ya da alanlarında Tanrı'ya itaatsizlik ediyorum? Tanrı'ya itaatsizlik insanın gözüne set çeker. Tanrı'nın sesini işitme kabiliyetini elinden alır. İnsanın zihninde tanrısal düşüncelere karşı sis perdesi yaratır. Tanrı'ya itaatsizlik içinde yaşarken kutsal kitabı elbette ki anlayamazsınız. Tekrar söylemek istiyorum. Eğer kutsal kitabı okuyan ama hiçbir şey anlamayan biriyseniz, zaman içinde kitabı bırakır ve anlamadığım bir şeyi neden okumalıyım ki diye düşünürsünüz. Ama biliyor musunuz, bildiklerinize itaat ederseniz anlayacaksınız ve anlayışınız giderek derinleşecektir. Eğer Tanrı'nın sözünü anlamak istiyorsam bildiğim şeyleri yaparım. Tanrı sözünde yazılanlara itaat ederim. Bunun ardından Tanrı hayatın derin şeylerini bana ifşa etmeye başlar. Daha en küçük şeylere bile itaat etmeyecekseniz, Tanrı size neden sözündeki zengin gerçekleri açıklasın ki? Eğer Tanrı'yı ve kendimizi anlamak istiyorsak, o takdirde bildiğimiz basit şeylere itaat etmeliyiz. Elçi Petrus, bir balıkçı olarak Rab İsa Mesih'in teknesini kullanmasına izin verdi. Bir itaat eyleminin Pavlus'a neler kazandırdığına bir bakın. Onu dinlemesine rağmen Mesih'e ilişkin daha önce bilmediği bir anlayışa kavuştu. Kendisini tanıdı. Eminim önceden ne kadar berbat ve muhtemelen ağzı bozuk bir günahkar olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Fakat Rab İsa Mesih'le karşılaştığı zaman bütün bunlar değişti. Hem kendisinin hem de Mesih'in kim olduğuna dair anlayışı değişti. Dostum, bu dünyada yalnızca tek bir hayatınız, yürüdüğünüz tek bir yolculuğunuz var. Günün birinde bir hastanede ya da evinizde yatağınıza yatmış ölümü bekliyor olabilirsiniz. Hayatınızda önemli olan her şey birdenbire artık önemini yitirir. Sizi temin ederim ki hayatınızda Mesih'i daha derinden tanımış olmayı dileyeceğiniz tek zaman bu olacaktır. O zaman nereden başlayacaksınız? Nasıl başlayacağım diye soruyorsanız söyleyeyim. Kutsal kitabınızı açıp Yakup mektubunu bulun ve şöyle dua edin. Ya Rab, bu mektup aracılığıyla yüreğime konuşmanı istiyorum. Yapmamı istediğin her şeyde sana itaat etmeyi seçiyorum. Ya Rab, biliyorum bazen başarısız olabilirim. Ama benden yapmamı istediğin şeye, her şeye itaat etmeye kendimi atıyorum. Sevgili dostlar, şimdi birlikte Yakup 1. bölümü açalım. Diyelim ki Tanrı sözünü nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bunu yapmanın basit bir yolu. Dayanıklılık konusundaki bu ilk bölümü birlikte okuyalım. Yakup 1-2-4. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Ayartılan kişi, Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı, kötülükle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes, kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Sevgili dostlar, birdenbire 19. ayette karşınıza itaat gerektiren bir söz çıkar. Şimdi Yakup 1:19'u okuyalım. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Evet sevgili dostlar, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu kitapta beni itaate yönlendiren ilk ayet bu olabilir. İşte başlangıç noktam. Bu ayette söylenen şeyi uygulamak için çalışmaya başlayacağım. Konuşmakta acele etmemek için dikkatli olmalıyım. Ve dinlemekte çabuk, konuşmakta ve öfkelenmekte yavaş olmalıyım. Demek ki bu konuda sevgili dostlar, ben ya da sizler gayret göstermeliyiz. Yakup mektubunun 5. bölümü, benim ruhsal olgunluğuma benzer bir kişiyi hayatının geri kalanı boyunca meşgul edecek malzemeyle doludur. Eğer nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, işte size başlamak için iyi bir yol. Yakup mektubunu okuyarak başlayın. Size bir soru sorayım. Çoğu zaman henüz dinlemeden önce konuşmakta çabuk davrandığınız doğru mu? Evet. Hepimiz tepki vermekte aceleciyiz. Yakup 1:19 Tanrı'ya itaat etmeye başlamanız için iyi bir yerdir. Tanrı'nın itaat ettiği şeye itaat edin, onun dediklerini yapın ve Tanrı'nın sözünde basit bir şeyle başlayın. Çok geçmeden Tanrı'nın sözüne acıkmaya ve susamaya başlayacaksınız. Öyle ki önceliğiniz haline gelecek ve artık kutsal yazıları okumanızın, çalışmanızın ve düşünmenizin nedeni birisinin sizi yönlendirmesi olmayacak. Siz kendiniz bunları yapmadan duramayacaksınız sevgili dostlar. Fark etmenizi istediğim son şey şu. Tanrı'ya itaat etmek yaşamlarımızda çarpıcı değişiklikler yaratır. Balıkçı Simon Petrus'a ne olduğuna bir bakın. O gece kalktı ve bütün geceyi balık avında geçirdi. Eli boş döndü. Planları şimdiden belliydi. Ne yapacaktı biliyor musunuz? Hayatının geri kalanını balıkçılık yaparak geçirecekti. Yapmayı bildiği tek şey buydu. İyi bir hayat sürdürmek için bildiği tek yol buydu. Fakat o özel günde küçük bir itaat eylemiyle İsa Mesih'i teknesine aldı. Onu dinledi ve Rab İsa Mesih'in küçük bir ricasını yerine getirdi. Balık avı sona erdiğinde kutsal kitap Petrus'un teknesini karaya çektiğini ve her şeyi bırakıp Rab İsa Mesih'in ardından gittiğini söylüyor. Böylece onun elçilerinden biri olarak Rab İsa Mesih'in ardından gidip yepyeni bir hayata, yepyeni bir yaşama adım attı. Bazı insanlar için Tanrı'ya itaat etmek böyle sonuçlanır. Meslekleri ya da uğraşları değişir. Yaşam tarzları tamamen değişir. Yani Tanrı bu insanların hayatında devrim yaratır. Tabii sevgili dostlar dikkat etmek gerekir. Bu her zaman böyle olacak diye bir kural yok. Size bir soru sormama izin verin. Eğer Tanrı uğraşacağınız işi değiştirmeye kalkıyorsa, onun bunu yapmasına razı gelir misiniz? Yaşadığınız yeri değiştirmeye kalkıyorsa, buna razı mısınız? Gerçek şu ki, Tanrı her şeye egemen olduğu için ona hayır deme hakkım yoktur. Yalnızca evet deme ayrıcalığına ve hakkına sahibim. Bedensel bakımdan hepimize hayır diyebilme ayrıcalığı sağlandı. Ama Mesih imanlısı kimliğimle eğer itaatkar olacaksam cevabım evet olmalıdır. Size sorum şu. Tanrı'nın dediği şeyi onun dediği zamanda ve onun istediği biçimde yapmaya ve çıkacak tüm sonuçları onu bırakmaya razı mısınız? Eğer cevabınız evetse itaat ruhuna sahipsiniz demektir. Ama eğer itaatsizseniz Tanrı'nın yüreği kederlenecektir.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, evreni yöneten ve kontrol eden Tanrı, ona itaat ettiğimizde içinde bulunduğumuz koşulları da kontrol edecektir.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 5. bölüm 4. ayette acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı diyor. Yuhanna bu durumdan rahatsız olmuştur. Çünkü peygamberlik etmeyi çok istiyordu. Kutsal bir ilgisi ve merakı vardı. Meleklerin bile göremediğini görmek istiyordu. Yuhanna yeryüzünden gelmiş birisi olarak olaya katılmaktadır. Vahiy kitabı gözyaşları içerisinde yazıldı. Dünya üzüntü ve günah içinde yürümeye devam edecek midir? Yeryüzünün geleceği var mı? Elçi Paulus'un ne dediğine bakalım. Romalılar 8. bölüm 23. ayet. Yalnız yaratılış değil, biz de, evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de, evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz der. Yeryüzünü yönetecek bilgide kimse yok mu? Kimsenin olmayabileceği düşüncesi Yuhanna'ya fazla gelir. Ve Elçi Paulus devam eder. Romalılar 8. bölüm 22. ayet. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Bence evrim teorisi bugün birçok kişinin kafasında bulunan en karamsar yaklaşımlardan birisidir. Birçok entelektüel kişinin intihara sürüklenmesine şaşmamak gerekir. Bugünkü yere gelmek için milyonlarca yıla gerek vardıysa gelecek için bir umut olabilir mi? Bu sorunu çözebilecek kimse yok mu? Bu tomarı açıp yeryüzünün kontrolünü ele alabilecek kimse yoktur. Yuhanna da bu nedenle hüzün duyar. Yuhanna yanıtı bilmese de kitabı açıp yanıtı verebilecek biri vardır. Şimdi Mesih'in aslan ve kuzu olarak tasvir edildiği bölüme geliyoruz. Vahiy 5. bölüm 5. ayette bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan, Davut'un kökü galip geldi. Tomarı ve 7 mührünü o açacak. Anlaşıldığına göre ihtiyarlardan herhangi birisi yanıtlayabilirdi bunu. Ruhsal yönden aydınlanmış kişilerdi. Bence bu da onların toplulukla özdeşleşmiş olduklarını pekiştirir. Çünkü Rab İsa kendininkilerine şöyle dedi. Yuhanna 15. bölüm 15. ayet. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Rab İsa yeryüzünde tek yetkilidir. O yalnızca bizi kurtarmadı. Yeryüzünde kurtardı. O bu bölümde yeryüzüyle ilgili tüm görevlerde ön planda yer almaktadır. Yahuda oymağından gelen aslan denir ona. Onu İsrail halkıyla bu birleştirir. Yaşlı Yakup ölüm döşeğinde 12 oğlunu çevresinde toplayıp Yahuda ile ilgili şu peygamberlikte bulundu. Yaratılış 49. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim. Avından dönüp yere çömelir. Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir? Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek. Yahuda oymağının aslanı Rab İsa'dır. O aynı zamanda Davut'un köküdür. Tanrı'nın Davut peygamberle antlaşma yaptığı 2. Samuel bunu açık bir şekilde ifade eder. Çünkü o yeryüzünü yönetmek için belirlenmiştir. Dünyanın geleceğiyle ilgili eski antlaşmadaki tüm peygamberliklerin yerine gelişi olan Rab İsa Mesih hükmetme hakkına da sahip olandır. Krallığını kurmak üzere yeryüzüne ikinci kez geldiğinde ise peygamberliklerin tümü yerine gelmiş olacaktır. Vahiy 5. bölüm 6. ayette tahtın dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. 7 boynuzu 7 gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş 7 ruhudur der. Yuhanna halen daha bir izleyici konumundadır. Bir kuzu sözcüğü anlam olarak küçük bir kuzuyu kasteder. Bu onun yumuşak başlılığını ve kurban edilmeye olan itaatkarlığını göstermektedir. O da boğazlanmaya götürülen bir kuzu gibiydi ve Yeşaya 53. bölüm 7. ayete göre ağzını dahi açmadı. O dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusuydu Yuhanna 1. bölüm 29. ayete göre. Boğazlanmış gibi ifadesi Mesih'in kurtaran ve başkasının yerine geçen nitelikteki ölümünü ifade eder. Vurgulanmak istenen onun şiddet kullanılarak kurban edildiğidir. Duran sözü onun dirilişini ifade eder. Artık Tanrı'nın sağında oturmayıp güçlü olarak her yerde hareket halindedir. Yeryüzüne gelecek büyük sıkıntının yargısı gelmek üzeredir. Bunun rüzgarları şimdiden esmektedir. Tahtın ortasında ifadesi onun tahtın önünde harekete geçmeye hazır adil bir yargıç olarak bulunduğunu göstermektedir. Yedi boynuz mutlak gücü simgeler. Boynuz, Daniel 7. bölüm ve 8. bölümlere göre gücü simgelemektedir. O gücü her şeye yetendir. Yedi göz ise her şeyi bildiğini göstermektedir. Mesih her şeyi bilir. O her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Bilgi ve anlayışın ruhunun doluluğuyla etkin durumdadır. Rab İsa Mesih aslan ve kuzudur. Aslan kişiliği onun ikinci gelişini, kuzu ise ilk gelişini ifade eder. Aslan onun yüceliğini, kuzu da onun alçak gönüllü olduğunu simgelemektedir. Aslan olarak yüce, kuzu olarak da kurtarıcıdır. Aslan Tanrı'nın egemenliğini, kuzu ise lütfunu simgelemektedir. Vahiy 5. bölüm 7. ayette, kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomarı aldı diyor. Rab İsa büyük sıkıntıdan geçerek tahta doğru ilerler. Adaletle hüküm sürmeden önce dünyayı adaletle yargılamaktadır. Artık topluluk için aracı değildir çünkü inanlar topluluğu onunla birliktedir. Yargıç olarak eyleme geçmeye başlamak üzeredir. Vahiy 5. bölüm 8. ayette tomarı alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı diyor. Tomarı alınca derken zaman açısından olup bitmiş bir eylem söz konusu olur. Burada tüm yaratılışın en büyük olayı gerçekleşmekte ve Rab İsa Mesih kontrolü eline almaktadır. Kuzuya 4 yaratık ve 24 ihtiyar tarafından nasıl tapınıldığına dikkat edin. Lirler hamdı simgeler. İhtiyarlar lir çalmaktadırlar. Bu yalnızca Tanrı'ya ham sunmanın belirtisidir. Ben cennette lir çalmak zorunda olmayacağıma seviniyorum. Bunun yerine saz, keman, ut çalmayı isterdim. Tabi bu şaka yana ama Rabbin yanında cennette harikaların, sevincin, huzurun en üst noktası yaşanacaktır. 24 ihtiyar rahip gibi dururlar. İnanlar topluluğu cennette kahinleri oluşturur. Bir yorumcu Mesih'in Yuhanna 17. bölümde inanlar için ettiği duanın ihtiyarlarda yanıtlanmış olduğunu ileri sürer. İhtiyarlar da cennette onu bilmekte, onunla birlikte olmakta ve onun yüceliğini görmektedir. Peki buhurla dolu altın taslar, kutsalların dualı olarak yorumlanmaktadırlar. İhtiyarlar Mesih'in bedeni olan inanlar topluluğunu temsil eder. Vahiy 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler der. Burada yeni bir ezgi söylüyorlardı ile hem canlı yaratıkların hem de ihtiyarların bir ezgiyi söyledikleri anlatılır. Ayrıca hamd etmekte bir süreklilik söz konusudur. Hamdlar tomarı tutmakta olan kuzuya yönelmiştir. O şimdi tüm ırkların ve çağların insanların kurtarıcısı olarak yüceltilmektedir. Ben de cennette ilk olarak ezgi söyleyeceğim. O meleklerin korosunda ben de bulunacağım ve Rabbime hamd ilahilerini yükselteceğim. Bunları düşünmek oldukça heyecan verici. Yeni bir ezgi yani ilahi ile kastedilen kurtuluş ezgisidir. Eski ezgi ise yaratılış ezgisidir. Eyüp kitabında Tanrı çocuklarının ezgiler söylediği anlatılır. Tanrı yaratıcı olduğu için ezgiler söylüyorlardı. Ancak henüz Tanrı sevgisi hakkında bilgileri yoktu. Şimdi ise biz bizi seven ve kendini bizim için feda eden kurtarıcımıza ezgiler sunabiliriz. Bu da harika bir durumdur. Layıksın diyorlardı. Onun tüm hamd ve tapınma ufkunu doldurduğunu açıklar. Hamdlara layık olan yalnızca odur ve tapınma da layık olana dönüştür. İnsanları kendi kanında Tanrı'ya satın aldı der. Cennette onun dökülmüş olan kanına ezgiler söylenmektedir. Zamirin bizden onlara geçmesi önemlidir. Kuzuyu da kurtuluşa kavuşacak olan büyük sıkıntı dönemi kutsalları için de yüceltmektedirler. Krallık kahinleri ile büyük sıkıntı döneminin kutsalları kastedilir. Topluluk dünyada değil dünyanın üzerinde egemenlik sürecektir. Cennetteki sayısız meleklerin hamd ve kurtuluş ilahilerini duyar gibiyiz bu bölümde. Vahiy 5. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sonra tahtın yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Yuhanna binlerce binler, on binlerce on binler derken sanırım sayılamayacak kadar çok sayıda olduklarını belirtir. Aslında Yuhanna şöyle demektedir. İlkin ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve hepsi ezgi söylüyordu. Ve burası çok güzeldi. Sonra başımı çevirdiğimde sayısız meleği görüp şaşırdım. Kimse sayılarını hesaplayamıyordu. Bu noktada Rab'be tapınmayı istemeyen birinin neden cennete gitmek isteyeceğini de anlamıyorum. Evrenin kralı ve kurtarıcısına evrensel bir tapınma söz konusudur. Vahiy 5. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek, tahta oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar. Yeryüzü ve cennetteki her yaratık Tanrı'ya tapınma eylemine katılmaktaydı. Görüldüğü gibi buna tüm hayvanlarla denizdeki balıklar da dahildi. Canlı yaratıklar buna amin demekte ve topluluk sessiz bir hamd ve yüceltme ile yere kapanmaktaydı. Cennetteki bu şaşırtıcı görünümün sonuna gelirken tüm hamd ve tapınmanın Rab İsa Mesih'e yapılması gerektiğini görüyoruz. Siz de eğer ona hamd etme ve tapınma alışkanlığını henüz edinmemişseniz buna şimdi bugün başlayabilirsiniz. Vahiy kitabının 6. bölümünde önemli bir dönüm noktasına geliriz. Denir ki Amerika'da 66 nolu karayoluyla yolculuk ederken birçok bölge geçildikten sonra Arizona'ya varırsınız. Bu bölgede bir yerde kıtayı bölen bir hat vardır. Bu hatta oluşturan ırmağın batı tarafına bir tahta parçası attığınızda bu tahta parçasının akımın etkisiyle Pasifik Okyanusu'na kadar gideceği söylenir. Aynı tahta parçası doğu tarafına atıldığında ise Meksika körfezinden Atlantik Okyanusu'na ulaşır. Dolayısıyla burası iki tahtayı birbirinden çok farklı noktalara götüren önemli bir durumu oluşturur. Vahiy kitabının 3. ve son önemli bölümü kendimizi cennette bulduğumuz 4. bölümde başlar. Yuhanna göğe alınmıştı ve biz de onunla birlikte cennetteki şeyleri görmeye başlarız. Ancak üzerinde topluluk ya da kilise yazılı bir şey görmeyiz çünkü bunlar yeryüzünde kullanılan adlardır. Bununla birlikte 24 ihtiyarı görürüz. İhtiyarlar bir şekilde oraya gitmek zorundaydılar ve şimdi orada Mesih'le birlikte topluluğu temsil ederler. Vahiy'in 6. bölümünden itibaren yeryüzündeki topluluktan söz edilmez. Kitabın sonunda topluluktan gelen bir davet vardır ancak bu yaşadığımız bugüne göndermede bulunmaktadır. Vahiy'de düzgün bir sıra izlenir ve bizim de Petrus'un peygamberlik kuralını izlememiz gerekir. 2. Petrus 1. bölüm 20. ayet. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Yani hiçbir peygamberliği tek başına ele alıp yorumlayamazsınız. Her peygamberliğe bir sistem ya da programın bir parçası olarak bakılmalı ve diğerleriyle uyum içerisinde olmalıdır. 6. bölüme gelene kadar birçok kişi Yuhanna'nın Vahiy kitabını bize belli bir sıraya göre verdiğini unutur. Yuhanna Vahiy 1. bölüm 19. ayette şöyle dedi. Bunun için gördüklerini, şimdi onları ve bundan sonra olacakları yaz. İlk olarak yüceltilmiş Mesih'in yeryüzündeki ışığı yanar durumda tuttuğu kandilliğin ortasında yüce başkâhin olarak görkemli bir şekilde görünümü vardır. Daha sonra şimdi olanlar, yani bu topluluğun yeryüzündeki varlığını Pentekost gününden İsa Mesih'in gelişine üst kattaki odadan gökyüzüne tüm tarihiyle temsil eden 7 topluluğu görürüz. Bundan sonra olacakları da yani meta tauta dediğimiz topluluğun yeryüzündeki süresi 3. bölümde bitmiştir. Yuhanna 4. bölümün başında 2 kez meta tauta'yı kullanır. O bunu amilyanistler denen 1000 yıllık dönemi şu anda yaşadığımızı düşünen ve vahiye tarihsel açıdan yaklaşanlar için yapar. Dolayısıyla 4. bölümün başında Yuhanna'nın bize gösterdiği bundan sonra olacaklardır. 4. ve 5. bölümlerde Yuhanna ile birlikte cennetteydik. İlk gördüğümüz bir tahtı ve Rab İsa oradaydı. O Yahuda oymağının aslanıydı ve Tanrı'nın sağında oturmuş, düşmanlarının ayaklarının dibine serilmesini bekliyordu. Aynı zamanda da kuzudur ve ilk gelişi de vurgular. Aynı zamanda kurtarıcı olan kuzu, yeryüzündeki işlerin de belgesi olan 7 mühürlü kitabı alma hakkına sahiptir. Rab İsa'nın bu dünyayı yargılama yetkisi olan varlık olduğunu hatırlatmak isterim. Onun yargılama yetkisi yalnızca beden almış Tanrı olmasından değil, aynı zamanda da başarmış olduğu işten ileri gelir. Yeryüzünü o yaratmıştır ve bu da onu hak sahibi kılar. Aynı zamanda dünyayı da kurtarmıştır ve 5. bölümde de ona kurtarıcı olarak tapınılır. Hem yaratıcı hem de kurtarıcı olduğundan yeryüzünü yargılama yetkisi yalnızca ona aittir. Yeryüzünü yönetme gücüne sahip olan da yalnızca odur. Yeryüzünde yargıç olmak isteyen küçük ama kibirle dolu insan bu durumda ne olacak? Size şunu açıkça söylememe izin verin. Yargılama yetkisi sadece Rab İsa Mesih'indir. Bizler küçük insanlar onun düzeyine ulaşmadıkça yargılama konumunda olamayız. Bizim yapmamız gereken Tanrı'ya bakmaktır. Yeryüzündeki adaletsizliğin nedeni insanların birbirini yargılamaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yetki ise İsa Mesih'tedir. 5. bölümün sonunda betimlenen de budur. Şimdi 7 mühür açılacaktır. 6. bölüme gelirken sahne yeryüzüne bakar. Doğal olarak da şu soru akla gelir. İnanlar topluluğu gittiğinde yeryüzünde ne olacak? O zaman büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır ve bu da vahiy 6. bölümden 18. bölümün sonuna kadar temel konuyu oluşturur. 7 mühürün açılması 8. bölümün 1. ayetine kadar özellikle de 6. bölümün konusudur. 7 mühür büyük sıkıntı dönemini başlatır. Rab İsa'nın mühürleri açmasıyla ortaya 4 at çıkar. O dönemde şehit olanları ve yaklaşan gazap gününü de bu bölümde görürüz. Çok düzenli bir şekilde 7. mühürün açılmasını 7 borazanın çalınışı vahiy 8. bölüm 2. ayetten 11. bölüm 19. ayete kadar borazanın çalınışı bunu takip eder. 7. borazanın çalınmasından sonra 7 önemli kişi ortaya çıkacaktır. Vahiy 12. bölüm 13. ayette bu başlar. Denizden çıkan canavarı öfkeyle dolu 7 tas izler. Bu da vahiy 15. bölüm 16. ayettedir. Öfkeyle dolu son tas bize Babil'i ve yargıyı getirir ve bu da ardından Mesih'in yeryüzüne geleceği büyük sıkıntı dönemini vahiy 17. bölüm 18. ayete göre sonlandırır. İlk ve son yargıların Babil üzerine geldiğini görmek ilginçtir. Babil kulesiyle Tanrı'ya karşı ilk örgütlü başkaldırıyı Yaratılış 11. bölüm 1 ila 9. ayetlere göre temsil etmektedir. Babil hem dinsel hem de politik olarak Tanrı'ya son başkaldırıyı da temsil eder. Dinsel başkaldırı vahiy 17. bölümün konusu olurken politik başkaldırı ise vahiy 18. bölümde anlatılır. Bu da insanın yeryüzündeki kısacık gününü sonlandıracaktır. Bizim için önemli olan, unutmamamız gereken şey bu kitabı açmaya layık olandır. O şimdi her şeyi yönetmektedir. Başta da belirtildiği gibi vahiy İsa Mesih'in açıklanışıdır. O artık kandilliklerin arasında yürümemektedir. Çünkü zaten onlar yeryüzünden alınmıştır. O artık arabuluculuk yapan başkâhinde değildir. Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili isteklerini kitabın mühürlerini açarak yerine getirendir. Büyük sıkıntı döneminin tüm yargıları içinde borazanların, tasların ve kişilerin çıktığı mühürlerden ortaya çıkar. Büyük sıkıntının tetiği cennete çekilir. İsa Mesih bu olayların tümünü yönetir. 2. mezmur 9. ayette kullanılan "onları demir çomakla kıracaksın" sözünün nedeni budur. Bazıları tüm bunlardan hoşlanmadığını söyleyebilir. Onun yeryüzündeki başkaldırıyı nasıl düzelttiğine ilişkin sizin daha iyi bir öneriniz bilmiyorum var mı? Eğer varsa bunu Rab İsa'ya iletin. Sizce nasıl düzene sokabilir? Onun 2000 yıl önceki gibi geldiğini düşünelim. Dünya sistemlerinin yetkiyi ona bırakmaya hazır olduklarını düşünüyor musunuz? Dünya ülkeleri ne yapardı? Kimse yetkiyi ona bırakmazdı. İsa Mesih'i kimse başa geçirmezdi. Her partide başa geçmek isteyen pek çok insan var. Size şunu söylememe izin verin. Değerli olan odur. Peki o başa nasıl geçecek? Tam 2. mezmurun dediği şekilde onları demir çomakla kıracak. Buradan itibaren bunun yani yeryüzündeki yargılamanın ortaya çıkışını vahiy kitabında görürüz. İnanlar topluluğu bu yargı döneminden muaf olacaktır. Peki neden? İyi hoş, pazar günü kilisede din dersine katılan kişiler oldukları için mi? Hayır. Onlar da günahlıdır ama Tanrı'nın lütfuyla kurtuldular. Sadece Tanrı'nın lütfunu reddedenler büyük sıkıntı dönemine girer. Sanımca bu yüzden Tanrı kendi sözünün tüm dünyada duyulmasını sağlamak için bu döneme izin vermektedir. O, ilk olarak herkesin sözlerini duymasını sağlayacaktır. Kişilerin bu durumda verecekleri karar, büyük sıkıntı dönemine girip girmeyeceklerini de belirleyecektir. 4 ve 5. bölümler yeryüzündeki yargılamaya ilişkin hazırlayıcı bölümlerdir. 4. bölümde üçlükte tek olan Tanrı'yı ve tahtı görürüz. 5. bölümde ise kitabı ve Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Büyük sıkıntı döneminin korkunçluğunu ve şiddetini artıran bazı faktörler de vardır. İlk olarak Kutsal Ruh artık şeytanı zapt etmeyecektir. Yani Kutsal Ruh dünyayı terk mi edecek? Hayır, değil. O Pentekost gününden önce de dünyadaydı ancak Pentekost gününde imanları Mesih'in bedenine vaftiz yoluyla katmak, onları doldurmak, bu dünyada yönlendirmek gibi yeni görevler üstlendi. İnanlar topluluğunu dünyadan alıp çıkaracak olması onun da ayrılacağı anlamına gelmez. O yine burada olacak ancak kötü olanı engellemeyecektir. Başka bir deyişle o dönemde insanlar da şeytan da istediğini yapacak. Bu nedenle ben burada kalmak istemezdim. İkinci olarak tuz ve ışık olan gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden gitmiş olacaktır. İnanlar topluluğu bugün dünyada çok az da olsa bir etkiye sahiptir ancak yeryüzünden ayrıldığında o etki de kalmayacak. Üçüncüsü, şeytan zamanının kısa olduğunu bilir. Önceden hazırladığını yapacaktır. Tanrı tarafından serbest bırakıldığında da bu fırsatı değerlendirir. Dördüncü olarak kötü kişiler de hain planlarını uygulamakta serbest olacaklar. Yani Mesih karşıtı kısa bir süreliğine dünyadaki kontrolü eline geçirecektir. Beşinci olarak Tanrı doğrudan yargılayacaktır. Bunu Vahiy 6. bölüm 17. ayette şöyle görüyoruz. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Büyük sıkıntı döneminin bir fırtına kopar gibi aniden geleceğini sanmıyorum. Mühürler aşamalı ve mantıklı bir şekilde kronolojik olarak açılır. Açılmalar birer birer olur. Vahiy kitabının içeriği anlamlıdır. Bu bölümün metnine yaklaşırken 4. bölümden itibaren gelecekten söz ettiğimizi de belirtmek isterim. Bugün inanlar topluluğu dönemindeysek ve geleceğe bakıyorsak bu mühürlerin, tasların, borazanların ve kişilerin hiçbirini günümüze getiremeyiz. Öyle inanıyorum ki şimdilik sahneye bakıyoruz ve bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Ancak birçok kişi bu bölümü yorumlarken bu olayların şu anda olduğunu öne sürer. Bu elbette ilgiyi uyandırarak kutsal kitap satışlarını artırabilir ancak Yuhanna'nın burada söyledikleriyle ilgisi yoktur. Bunu 6. bölümden itibaren gelecekle ilgili bir kuram olarak dikkate almak isterim. Bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Yeni toplulukla ilgili vahiy bölümü tarih ile uyum içerisindedir ancak bunu geleceğe uyarlayamazsınız. Peygamberliklerin yorumlanmasındaki iki önemli görüş, tarihe göre ve geleceğe göre yorumlayanlar arasındaki fark bu noktada belirginlik kazanmaktadır. Tarihe göre yorumlayanlar tüm bunların bir tarih olduğunu düşünür. Ancak bunların da önemli bir bölümünü tarihe uyarlayamayacaklarını görünce geleceğe göre yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bin yıllık döneme inanmayanlar buradan itibaren her şeyi tarihe mal etmeye çalışır. Sonuçta Dr. Welborn'e göre tarihe göre yorumlama taraftarı olanlardan ortaya çıkmış 50 kadar farklı görüş bulunmaktadır. Bunların 49'u hatta hepsi öyle inanıyorum ki yanlıştır. Vahiy kitabının kalan bölümünü tümüyle yani tarihe göre yorumlayanların düzenlediği bir seminere de katıldım. Konuşmalar zaman zaman oldukça da komik bir hal alıyordu. Örneğin kutsal kitabın belirttiği gibi şeytanın dipsiz bir kuyuya atılması olayının daha önce olmuş olduğunu belirtiyorlardı. O zaman bunu ileri süren kişiye şunu sordum. Şeytanın bugün de sürmekte olan etkinliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Şöyle yanıtladım. Şeytan zincire vurulmuş durumdadır ancak bu çok uzun bir zincir olduğundan etkide bulunabilmektedir. Bu çok uzun bir iple bağlanan bir ineğin çeşitli yerlerde otlayabilmesine benzer. Tüm dünyada otlayabileceğine göre sanırım şeytanın çok uzun bir zinciri var. Tarihsel yorumlarla yaklaştığımızda kutsal yazı yorumlarımızda yanlışlığa düşebiliriz. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu nokta buradan 20. bölümün sonuna dek olan olayların gelecekteki olaylar olduğudur. Burada kronolojik bir sıra izliyoruz ve bu oldukça da mantıklıdır. Bu olayların şimdi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Yuhanna 1. Bölüm Tanrısal Söz.
1: Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan

0: ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı.
1: Yahya'nın ortaya çıkışı.
0: Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalem'den kahinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya, peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.
1: Tanrı kuzusu.
0: Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerinde inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.
1: İsa'nın ilk öğrencileri.
0: Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da Rabbi nerede oturuyorsun dediler. Rabbi öğretmenim anlamına gelir. İsa gelin görün dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona biz Mesih'i bulduk dedi. Mesih meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın dedi. Kefas kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardımdan gel dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Filipus Nathanael'i bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nathanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus gel de gör dedi. İsa, Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Nathanael, beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Nathanael, Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi.
1: İkinci bölüm, İsa'nın ilk mucizesi.
0: Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrenciler de ona iman ettiler.
1: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
0: Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, "Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin." dedi. Öğrencileri, "Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek." diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kuracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalem'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
1: Üçüncü bölüm, İsa ile Nikodim.
0: Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz." dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. "Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez." Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?" diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. "Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir." Nikodim İsa'ya "Bunlar nasıl olabilir?" diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi. "Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.
1: Yahya'nın tanıklığı.
0: Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
1: 4. Bölüm İsa ile Samiriyeli Kadın.
0: Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Silhar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım." dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktu. İsa kadına şu yanıtı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi." Kadın, "Efendim," dedi, "su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?" İsa şöyle yanıt verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak." Kadın, "Efendim," dedi, "bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," diye yanıtladı. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil, doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum. Sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi. "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalem'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya, Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa, seninle konuşan ben oyum dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona Rabbi yemek ye diye rica ediyorlardı. Ama İsa benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürünü toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.
1: Bir memurun oğlu iyileştiriliyor.
0: Bu 2 günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalem'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernehum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama, sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz dedi. Saray memuru İsa'ya, efendim çocuğum ölmeden yetiş dedi. İsa, git oğlun yaşayacak dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarışı elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Selam sevgili dinleyicilerimiz. Burası 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programında tekrar beraberiz. Ben Semire.
1: Ben Serap. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz.
0: Umuyoruz ki iyisinizdir ve hayatınızda her şey yolundadır.
1: Yine her zamanki gibi bugün de yarım saat boyunca birlikte olacağız. Semire, programımıza başlamadan önce dinleyicilerimizin bizlere görüş ve önerilerini bildirebilecekleri adreslerimizi vermek istiyorum. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34.350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.

0: Sevgili dostlar, programımızın bugün ilk bölümünde ele alacağımız konu kulaklarımız ve işitme duyumuz. Kulaklarımız başımızın iki yanında göze çarpan, kimi zaman komik görünümlü o iki çıkıntı. Bazıları kulaklarını saçlarıyla kapatır, bazıları kulaklarını bir çift küpeyle süsler. Bazıları da tek bir küpe yerine birden fazla küpeyi yan yana takmayı tercih eder.
1: Kulaklarımızı nasıl süslersek süsleyelim, çok önemli bir işlevleri vardır. İşitmemizi sağlarlar. Şimdi nasıl duyduğumuza beraber bakalım.
0: Sabahın erken saatlerinde öten bir kuş sesinden ya da küçük çocukların oynarken attığı kahkahalardan daha güzel bir şey var mıdır acaba? Dünyamızda çok çeşitli sesler var. Rüzgarla hışıldayan ağaçların sesi, kalabalık bir caddeden gelen sesler, en sevdiğimiz müziğin sesi, yaşamımız seslerle doludur aslında.
1: Bu kadar çok çeşitli sesin olduğunu nasıl biliyoruz? Basit bir soruya basit bir yanıt. Çünkü onları işitiriz. Peki bu sesleri nasıl işitiriz? Soru ve yanıt basit görünse de aslında öyle değildir. Kısa yanıtı, biz bu sesleri kulaklarımızla işitiriz. Ama bu nasıl gerçekleşir? İşte bu kısmı biraz karmaşık.
0: Kulak 3 kısımdan oluşur. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulağın en büyük kısmını başımızın iki yanında görünen kısımlar oluşturur. Kulağın gözle görünen bu kısmına kulak kepçesi adı verilir. Kulak kepçesi kıkırdaktan oluşur. Kulak kepçesi dış kulak yoluna bağlıdır. Bu kafatası kemiğinden başın içine giren kanaldır. Dıştan içe doğru uzanan bu kanalın içinde bezlerin salgısı ve bunların üzerine binen tozlar sonucu kulak killeri oluşur. Dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı ses dalgalarıyla birlikte titreşir.
1: Orta kulak içi hava dolu olan kemik boşluğudur. Orta kulakta 3 küçük kemikçik bulunur. Bunların adları çekiç, örs ve üzengidir. Bu adları almasının nedeni kemikçiklerin biçimlerinin bu aletlere benzemesidir. Bu küçük kemikçiler zara gelen titreşimi arttırırlar ve iç kulağa iletirler. Orta kulakta 3 adet kanal vardır. Bunların ikisi iç kulağa gider.
0: Biri ise, yani Öztaki borusu ise orta kulağı üst boğaza bağlar. Öztaki borusu iç ve dış kulaktaki basınç farklarını dengeler. Böylelikle kulak zarının üzerindeki baskıyı azaltır. Orta kulakta ayrıca iki kas vardır. Bunlar da kulak zarını ve kemikçikleri yüksek seslerin yarattığı aşırı titreşimden korurlar.
1: Dış kulak büyük ölçüde kulağın gözle görünen kısmıdır ve kulak zarına dek uzanır. Orta kulaksa kulak zarının arkasındadır ve çekiç, örs ve üzengi kemikçiklerini içerir. Bu kemikçikler kulak zarına gelen titreşimi yani ses dalgalarını arttırırlar ve iç kulağa iletirler. Bugün sizlere iç kulağı anlatmaya çalışacağız. Evet, iç kulak birbirinden ayrı 3 kemik boşluktan oluşur. Bunlar başımızın hareketlerini, pozisyonunu algılar ve bedenimiz dönerken veya sallanırken dengede kalmamıza yardım eder. Ayrıca iç kulakta yer alan vestibulum yani dalız ayakta dururken veya yürürken dengede kalmamıza yardımcı olur. İç kulakta bir de salyangoz kabuğuna benzeyen koklea adlı içi sıvı dolu olan kısım vardır.
0: Peki nasıl işitiyoruz diye sorabiliriz. Ses dalgaları önce dış kulağa ardından da dış kulak yolu içinde ilerleyerek kulak zarına ulaşır ve zarı titreştirir. Orta kulaktaki ve çekiç, örs ve üzengi kemikçiklerini zara gelen titreşim yani ses dalgalarını arttırırlar, iç kulağa ve kokleaya iletirler. Bu titreşimler koklea içinde yol alır ve sinir uçlarına ulaşır, ardından da işitme sinirleri aracılığıyla beyne taşınır. Bu titreşimler beyinde ses olarak yorumlanır. Her sesin farklı titreşimi vardır. Bu nedenle beynimiz seslerin arasındaki farkı ayırt eder. Örneğin, kuş sesini insan sesinden ayırt edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklarımızın işlevi iki yönlü. Hem işitmemizi sağlıyor hem de dengemizi kurmamızı sağlıyor.
1: Kulaklarımız şaşılası uzuvlar, öyle değil mi? Ama bazen sorun çıkabilir ve işitme yetimizi kaybedebiliriz. İşitme kaybının çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları yaşlanma, kulak enfeksiyonları, iç kulak hastalıkları, aşırı yüksek seslere maruz kalma, kafa hasarları ve doğuştan bağışıklık bozuklukları. Eğer işitme kaybınız olduğundan şüpheleniyorsanız, o zaman ne yapabiliriz? Yapılacak en iyi şey doktora görünmektir. Kulak uzmanı otolog, kulak hastalıklarının tedavisinde uzman olan doktordur. Ayrıca kulak, burun ve boğaz uzmanları ve odyologlar işitme uzmanları da vardır. Bu doktorlardan herhangi biri gerekli olan işitme testini yapabilir ve kulaktaki sorunu teşhis edebilir.
0: Gördüğünüz gibi kulaklarımız karmakarışık yapılı harika bir uzvumuzdur. Bu yüzden onlara iyi bakmayı ve korumayı öğrenmemiz son derece önemlidir. Dış kulak bakımının en önemli adımı onu temiz tutmaktır. Her gün yüzümüzü yıkadığımızda kulak kepçesinin de tüm kıvrımları ve arkası dahil olmak üzere iyice temizlemeliyiz. Bunun için yumuşak bir bez kullanabiliriz. Fazla olmamız gerekmez. Ayrıca dış kulak yolunu temizlerken çok dikkatli olmalıyız. Aslında bu kısmın içini temizlememiz önemli değildir. Sadece gözle görülen kısımları temizlememiz yeterlidir. Kulağımızın içine kesinlikle bir şey sokmuyoruz. Ne kadar içeri girdiğini göremeyebiliriz ve kulak zarımızı delebiliriz. Bu hem çok acı verir hem de işitmenizde kalıcı zararlar verebilir.
1: Kulaklarını deldirmiş olanların bu delikleri de temizlemesi önemlidir. Yıkanırken mümkünse küpelerinizi çıkarın. Eğer delikler sürekli olarak acıyor, kızarıyor ve şişiyorsa küpenin madenine karşı bir alerjiniz var demektir. Farklı bir madenden yapılmış küpeleri deneyin. Ayrıca delikleri iyileşene dek günde 2 kez alkolle ovalayın. Kulak kepçesinin arkasındaki kıvrım kızarık ve hassassa ve kabuk bağlamışsa orada bir mantar oluşmuş olabilir. Bunun tedavisi için eşit miktarlarda karıştıracağınız sirke ve önceden kaynatılmış suyla bölgeyi günde 3-4 kez temizleyin. Saçınızı da temiz tutun. Eğer başınızı örtüyorsanız sık sık saçınızı yıkayın. Mantarlar dış kulak yoluna da girebilir. Bunu önlemek için kulağınıza su kaçırmamaya çalışın.
0: Orta kulakta yaygın görünen bir diğer durum nezle ile birlikte ortaya çıkar. Burnumuzu hınkırdığımızda kulaklarımız zorlanır ve bu bize acı verir. Bu yüzden şiddetli biçimde hınkırmamaya dikkat etmeliyiz. Bunu çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Onlara burnumuzu nazik hareketlerle silmeyi öğretmeliyiz. Ayrıca orta kulaktaki östaki borusu da iltihaplanabilir. Eğer nezle ise birlikte ateşiniz yükseliyorsa ve kulağınız çınlıyorsa kesinlikle bir doktora görünün. Tedavi edilmeyen orta kulak enfeksiyonları işitmenize zarar verebilir çünkü.
1: İşitmeye zarar veren bir başka şey ise uzun süre yüksek seslere maruz kalmaktır. Çok yüksek sesli müzik, makinelerin çıkardığı tiz ve yüksek volümlü sesler, uçak gürültüsü, hatta bazen motosiklet sesi bile zarar verici olabilir. Yüksek sesli ortamlarda çalışmak zorundaysanız kulak koruyucu kullanın. Bunun için bir parça pamuk kullanabileceğiniz gibi eczanelerde satılan kulak tıkacı kullanabilirsiniz. Kulakta yaşanan bir başka sorunsa tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasıdır. Bu duruma yüksek volümlü sese maruz kalmak, enfeksiyon, yaralanma, aşırı tuz, kahve ve alkol tüketimi neden olabilir. Hatta alınan ilaçların yan etkisi bile olabilir. Durumun doktor tarafından değerlendirilmesi şarttır. Bunun ardından uygun tedavi kararlaştırılabilir.
0: Bir başka sorun da baş dönmesidir. Baş dönmesi, vertigoya veya baygınlık haline işaret eden genel bir terimdir. Vertigo genellikle iç kulaktaki bir sorundan kaynaklanır. Baygınlık hali ise beyne giden kan miktarı ile ilişkilidir. Baş dönmelerin en yaygın nedeni vertigodur. Vertigo, etrafınızdaki cisimlerin hareket ettiği ve dünyanın döndüğü hissi yaratan bir hastalıktır. Bunun beraberinde dengesizlik veya bulantı olur. Bu durum çoğunlukla iç kulaktaki bir sorundan kaynaklanır. Vertigonun çok farklı nedenleri olabileceğinden mutlaka doktora gidilmesi şarttır. Bazı sorunlar kolaylıkla tedavi edilebilir, bazıları ise daha ciddidir ve önlemlerinin alınması kesinlikle gereklidir. Kulaklarımızı ve işitme duyumuzu koruyalım. Bu harika uzuvlar için aslında ne kadar Rabbe şükretsek azdır. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili 103.6 Radyo dinleyicileri, kısa bir müzik arasından sonra programımız devam ediyor. Aradan önce sizlere kulaklarımız hakkında konuştuk. Tanrı'nın yarattığı harika şeyleri duyan kulaklarımız ve kulaklarımızı nasıl temizlememiz, nasıl korumamız gerektiği konularında sizlere bilgiler verdik. Umuyoruz ki bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bedenimizin farklı uzuvlarını ve işlevlerini öğrenmek bizlerin çok hoşuna gidiyor. Umuyoruz ki sizler için de öyledir. Kulaklarımızı bir düşünelim. Onlar olmasaydı, sevgili dostlar, sizin de kulaklarınız olmasaydı belki şu anda bizleri, bu radyoyu dinleyemeyecektiniz.
1: Haklısın Semine. Yaşamdaki her şey gibi bu programı da işitme duyumuz sayesinde dinleyebiliyoruz. Ama bir de işitme ile duymak arasında bir fark var. Yani işittiğimiz şeyleri gerçekten anlıyor muyuz? Yoksa şimdi duyup birkaç saat sonra unutuyor ve bir daha da hatırlamıyor muyuz? İşine geleni duymak diye bir söz vardır, hatırlıyor musun Semire?
0: Evet, bu sözü bazen aramızda kullanırız, hatta işine gelmiyor, beni dinlemiyorsun, kulağını vermiyorsun diye söyleniriz bazen.
1: Evet, iki kişi aynı şeyi aynı anda duyabilir ama söylenenler bunlardan biri için büyük anlam ifade edebilir. Çünkü yüreği duyduklarına açıktır. Diğeri içinse hiçbir anlam ifade etmeyebilir çünkü yüreği kapalıdır.
0: Kesinlikle.
1: Kutsal kitapta İsa Mesih'in işitmekle ilgili olarak anlattığı çok çarpıcı bir öykü vardır. Bu öykü Yeni Antlaşma'nın Luka bölümünde yer alır. Şimdi Luka 8. bölümden başlayarak o öyküyü okuyacağım. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. İsa bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa'nın son cümlesi hayli ilginç. Oradakilerin hepsinin kulakları olduğuna eminim. Acaba İsa onlara yürekleriyle duymaları gerektiğini mi söylüyordu? Bence evet. Bunun ardından öğrencileri ona, insanlara niçin hep benzetmeler kullanarak konuştuğunu sordu.
0: Bölümün devamını da ben okuyayım. İsa bu benzetmenin anlamını kendisine soran öğrencilerine, ''Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi.'' dedi. ''Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur, tohum Tanrı sözüdür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün veremeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler diye yazılmıştır. Bu sözler üzerine derin derin düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Öte yandan çevremizdeki ilişkilerimizde, ailelerimizde olabilir, dostlarımızla olabilir ve hatta iş yerinde ya da komşularımızla da olabilir. Onlarla yaptığımız konuşmalara değinmek biraz ve üstünü düşünmek istiyoruz. Yani sözlerimizle insanları teşvik edip onurlandırdığımız gibi bazen de yara alabiliriz ya da yaralayabiliriz. Onların kalplerini kırabiliriz. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz. Ortamın hararetine aldanıp kırıcı konuşmalar yapmamalıyız. Düşünülmeden ve öfkeyle sarf edilen sözler hem kırıcı olur hem de pişmanlık yaratır. Bazıları farklı bir yaklaşım benimser. Örneğin kimi insanlar, duygularımı saklamak yerine açığa vurmam çok daha iyidir. Olanları ancak bunu yaptıktan sonra unutabilirim derler. Bunu yapmak belki size iyi gelebilir ama ya karşınızdaki insana? Ben şahsen kutsal kitapta Süleyman Özdeyişleri 12. bölüm 18. ayetinde bildirilenle aynı fikirdeyim. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir diye yazılmıştır. O yüzden kesinlikle düşünmeden konuşmamaya dikkat etmeliyiz ve sinirliysek kesinlikle mümkünse konuşmayalım. Biraz sinirimizin geçmesini bekleyelim, o ortamdan uzaklaşalım veya daha sonra konuşmaya karar verelim ve göreceğiz ki biraz üzerinden zaman geçtikten sonra fikrimiz de değişecek ve daha da yumuşak olacağız ve daha az kırıcı olacağız diye düşünüyorum.
1: Ne güzel bir ayet. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir. Ne kadar harika. Düşünsene, ağzımızdan sözler bir kez çıktıktan sonra onu bir daha geri alamayız.
0: Kesinlikle.
1: Söylediklerimiz için çok çok üzülürüz.
0: Evet.
1: Af dileriz belki ama onları geri alamayız. Doğrusu şimdi bu konuda konuşurken hatırlıyorum ki bunu ben de ara sıra yapıyorum. Daha geçen gün düşüncesizce sarf ettiğim bir söz nedeniyle abimden özür diledim. O benim gibi değil. Bir şey söylemeden önce iyice düşünür. Kılıç gibi sivri bir diliniz mi olsun isterdiniz yoksa şifa veren bir diliniz mi? Bu ikisinin arasındaki farkı düşünmek için sizleri teşvik ediyorum. Kelimeler çok güçlüdür. Öyle değil mi? İlginç olan şudur. Bir başkasına kırıcı sözler söylerken aslında kendimizi de incitmiş oluruz.
0: Şimdiye dek hep yetişkinlerin birbiriyle konuşmalarından örnek verdik. Peki ya çocuklarımıza söylediklerimiz? Bir de bu yönü var değil mi? Sözlerimiz de onları geliştiriyor muyuz yoksa yıkıyor muyuz? Hele onlar küçüklerse. Yani büyüklerin ne kadar etkilendiğini tahmin edebiliyorum ama küçüklerin daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar çok etkileniyorlar ve geleceklerini hatta bunun üzerlerine kurabiliyorlar. Düşünün, siz sürekli bir çocuğa eğer sen beceriksizsin, yapamazsın diye olumsuz konuştuğunuz zaman bu çocuk kendine özgüveni eksik büyüyecek ve her bir şey yapmak istediğinde ben yapamam zaten. Benim annem hep benim için böyle derdi diye kesinlikle bunu hiçbir zaman unutmayacak diye düşünüyorum. O yüzden onlar büyüme çağındayken onlara söylediğimiz sözler onları yıkıma uğratabilir ve ömür boyu bunu üzerlerinden atamayabilirler. Ve yetişkin olduklarında bile kendilerini hala yetersiz hissedebilirler. Sözlerimizle çocuklarımıza nasıl bir örnek oluyoruz sevgili dostlar? Hem bizler düşünmek istiyoruz hem sizi de düşündürmek istiyoruz ve unutmayalım ki onlar bizden gördüklerini örnek alıp uygulayacaklar. Eğer onlara kırıcı ve yerici şeyler söylersek onlar da büyük olasılıkla kendi evlerinde kendi çocuklarına aynı şeyi yapacaklardır.
1: Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken sizlere bir şiir okumak istiyorum. Yaşamın zorluklarına, kaygılarına rağmen umudun yüreklerimizde egemen olmasını dilerim. Şimdi bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Umut her yerde. İlkbahar sabahındaki çiğ damlasında, uçuşan rengarenk kelebeğin sevincinde, coşkun akan nehirde, kuş cıvıltılarında umut. Umut, sevgilinin yıldız gözlerinde, ona duyduğun sevgide. Sıcacık bir somun ekmeği verir gibi, sevgisini sana sunuşunda umut. Umut, köşe başında bazen, bir ağacın dalında asılı kiraz, bir kuşun yuvasındaki yavru umut. Denizin hırçın dalgalarında, balıkçının çektiği ağlarda biraz. Kurumuş toprağa düşen ilk yağmur damlasında, yürekte tomurcuklanan kıvılcımda bir de. Bir gündüz güneşte, bir gece dolunayda umut. Seni seviyorum can kuşum diyen, sevgilinin yüreğinden esen ılık meltemde. Umut, yarınlarımızda, kışta ve yazda, baktığımız her yerde umut. Umut, sevgi filizlenen tüm yüreklerde.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Buna birleşme dürtüsü diyorlar. Evlilikte Tanrı çiftleri çocuklarla kutsar. Kutsal kitap çocuklardan Rabbin verdiği bir armağan ve rahmin meyvesi ödül olarak söz eder. Bugün Hristiyan anne babaların değerli çocukları için yapabilecekleri en önemli şeyden söz edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar konusu üzerinde konuşurken siz de bize katılın.
3: Çocuklara yönelik hizmetin Tanrı'nın egemenliğindeki en stratejik hizmet olduğunu söyleyen George Barna'ya katılıyorum. Moody Kilisesi'nin bir pazar okulu olarak doğduğunu ve daha sonra bir kiliseye dönüştüğünü, 150 yıl sonra çocukların hala öncelikli olduğunu, çocuk hizmetimizin büyüdüğünü, devam ettiğini, çok etkili olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. İhtiyacın bu kadar büyük olduğu bir çağda bu ne kadar harika bir şey. Günümüzde çocuk olmak zordur. Zordur çünkü çağdaş kültür değerimizin dış görünüşümüze bağlı olduğunu söyler. Eğer güzel değilsen bir değerin yoktur. Güzelliği vurgulayan televizyon programlarını biliyorsunuz. Birbirini tanımayan iki insan birkaç dakika içinde aralarında bir bağ olup olmadığını anlıyor. Bu yalnızca çöp değil. Çocuklarımız için yıkıcı etkisi olan bir çöptür. Bizim seçtiğimiz değerler dışında hiçbir değerin olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Okul sistemimizde değerlerin netleştirilmesi söz konusudur. Ben bu konuyu incelediğimde çocukların hangi sonuca varacağının zaten müfredat tarafından belirlendiğini keşfettim. Bu dizide paylaşacağım bir sonraki mesaj hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ben her zaman ailenin yıkılmasının toplumun parçalanması nedeniyle meydana geldiğini düşünürdüm. Günümüzde radikal sol olarak adlandırdığımız bir kesimi etkileyen Marksist bir filozof tarafından stratejik olarak planlandığını ve aileye yönelik saldırıların onun gündeminin bir parçası olduğunu bilmiyordum. Size ondan söz edeceğim. Örneğin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ailelerin çok güçlü olduğuna inanıyordu. Marksizmin zafer kazanmasının tek yolu ailelerin parçalanmasıydı. Böylece aileyi yok etmek için bir plan yaptı. Söylediği şeylerden biri şuydu. Kadınları, anneleri evlerinden çıkarmalıyız. Onlara mağdur olduklarını söylemeliyiz. Bu gerçekleştiğinde çocuklar bocalayacaklar. Bu çok önemlidir. Çünkü aileyi yok ettiğimiz zaman aileler hükümetin kendilerine bakmasını kabul etmeye hazır olacaktır. Bu kadar titizlikle planlandığını bilmiyordum. Bir sonraki mesajımızda bunu sizlerle paylaşacağım. Bugünkü mesajım büyük ölçüde anne babalara yöneliktir. Bekarlar için de bazı şeyler olacak. Hristiyan bir ebeveyn olarak sana bir soru sormak istiyorum. Çocuklarının yaşamlarında neyi hedefliyorsun? Okulda başarılı olmalarını, dürüst olmalarını ve yükselmelerini isterim. Uyuşturucudan, seksten ve alkolden uzak durmalarını isterim. Toplumun üretken bireyleri olmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını isterim diyebilirsin. Hedefin buysa Hristiyan bir ebeveyn değilsin demektir. Az önce sıraladığım hedefler Budistlerin, Hinduların ve hatta Tanrı onları kendi benzeyişinde yarattığı için ahlaki bir bilince sahip olan ateistlerin bile hedefi olabilir. Ateizmden hiçbir değerin çıkmayacağı mantıksal olarak kanıtlanabilir. Ancak yine de ateistler Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldıkları için doğru ve yanlış bilincine sahiptirler ve söz ettiğimiz hedeflere ulaşabilirler. Hristiyan ebeveynlik bu değildir. Hristiyan anne babalar işleri bir adım daha ileriye götürmelidir. Müjde tarafından kurtarılmış, Tanrı'yı bütün yürekleriyle seven, Tanrı'nın yüreklerine Mesih'in yeni yaşamını koyduğu, Tanrı'yı zorunlu oldukları için ya da kural olduğu için değil, müjde tarafından değiştirildikleri için gerçekten seven çocuklar yetiştirmeyi hedeflemelidir. Hristiyan anne babalar olarak biz bunu hedefliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok hızlı bir şekilde yaşamlarımızı değiştireceğine inandığım 4 ya da 5 ilkeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kutsal yazılardan açmanı istediğim bölüm Markos 10. bölüm. İsa Matta 18'de çocukların öneminden söz eder. Ben başka ayetler de kullanacağım ama yalnızca alıntı yapacağım. Size hatırlatacağım çünkü üzerinde konuşmamız gereken çok şey var. Markos 10. bölüm 13. ayette şöyle der. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor. Onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrencileri onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir." Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Ben bu ayetleri çok seviyorum. Ya siz? Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. Öğrencilerin sorunu neydi? İsa, onlar sadece çocuk. Çocuklarla neden zaman kaybediyorsun? Senden bir şeyler öğrenmek için bekleyen ne kadar çok yetişkin var baksana. Onlar not bile tutabilir ama çocuklar tutamaz. Çocuklarımıza aktarmamız gereken ilk şey onları sevdiğimiz ve onlara değer verdiğimizdir. Ama Chip Ingram'a katılıyorum. Geçenlerde verdiği bir vaazda şöyle dediğini duydum. Çocuklar her zaman iki soru sorarlar. Beni ne kadar seviyorsun ve sınırlar nerede? Çocuğunu sevdiğini söyleyip ona sınırlar koymak istemezsen ya da sınırlarını belirlemezsen, bana kızmasını istemiyorum diyerek her istediğini yapmasına izin verirsen, ona ne sıklıkta seni seviyorum dersen de büyüdüğünde senden nefret edecektir. Anlamsız olacaktır. Çocuklar beni seviyorsan bana sınırlarımı göster der. Sevgiyi, sınırları ve değerleri birlikte vurgulamak istiyorum. Anne babalar, çocuklarınıza değerleri aktarabilecek olan yalnızca sizsiniz. Okulda çocuğunuzla alay edilebilir, hayat zor ve çocuk "Ben kimim? Değerli miyim? Önemli miyim?" sorularını kendine sorar. Bu bilgileri ona yalnızca siz aktarabilirsiniz. Bunu onunla ilgilenerek ve onu dikkatle dinleyerek yapabilirsiniz. Bir baba olarak keşke ben de bunu daha fazla yapabilseydim. Kızlarımızdan birinin ergenlik yıllarında bazı sorunları olmuştu. O yaştaki genç kızların erkek arkadaşlarıyla yaşadıkları türden sorunlar. Kızım odasında yatağında yatıyordu. Ben de gidip yere uzandım ve başımın altına bir yastık koydum. Kızımı bir saat boyunca dinledim. Yalnızca dinledim. O günü hala anlatır. Ben de kendi kendime neden bunu daha sık yapmadım diye soruyorum. Onlarla bağ kurun. Onlara hatırlatın. Okuldan neler bekledikleri üzerinde konuşun. Onlarla konuşun. Onlarla iletişim kurun. Sevgiyi ve değerleri öğretin. Ama bunları sınırlar olmadan yapamazsınız. Burada bir parantez açmak istiyorum. Boşanmanın çocuklara ne yaptığının farkında mısınız? Bir keresinde Rebecca ile bir restorandaydık. Muhtemelen hafta sonu için yanına aldığı 6 yaşlarında bir kız çocuğunu annesine bırakacak olan bir babayla aralarındaki konuşmaya kulak misafiri olduk. Yan masadaydılar ve istemeden de olsa konuşmaları duyduk. Tanrı her çocuğun yüreğine bir anne ve babaya sahip olmayı, anne ile babanın birbirini sevmesi gerektiği hissini koydu. Şimdi bu küçüklerin neler yaşadıklarını bir düşünün. Hafta içi annesini, hafta sonu babasını sevmek zorunda. Ama annesiyle babası birbirlerine katlanamıyor. Hatta onun önünde para yüzünden kavga ediyorlar. Şimdi göreceğimiz gibi Tanrı elbette ki kurtaran bir Tanrı'dır ama ne olduğunu anlıyor musunuz? Öğretmenleri ya da bakıcıları ne kadar iyi olursa olsun çocuklara yalnızca anne babaları tarafından verilebilecek değerler vardır. Bir anne babanın gücü gibi yoktur. Çocuğunla aranda bir bağ kurarsan, ona değer verirsen, senin onun üzerindeki etkin, okulda maruz kaldığı uyuşturucu ve diğer şeylerin etkisinden çok daha büyük olur. Sen, sevgi, sınırlar ve değerler. İkincisi, çocukların örnek alabilecekleri, yaşam tarzını izleyebilecekleri birine ihtiyaçları vardır. Bu eski bir öykü ama gerçek bir öykü. Bu arada 1. Korintliler'de Pavlus şöyle der. Ben sizin babanızım. Beni izleyin. karda yürüyerek bara giden bir adamın eski ama gerçek öyküsünü anlatayım. Alkol bağımlılığı nedeniyle düzenli olarak bara gidiyormuş. Karda yürürken ardına bakmış ve küçük oğlunu görmüş. 4-5 yaşlarındaymış. Babasının ayak izlerini takip etmeye çalışıyormuş. Adam, "Hey, ne yapıyorsun?" diye sormuş. Çocuk, "Baba, senin izinden gitmeye çalışıyorum," diye cevaplamış. Adam gözlerinden yaşlar akarak eve geri dönmüş. "Sana birkaç soru sorayım. Çocuklarının Tanrı'ya saygı göstermesini istiyor musun? Seni kutsal kitabını okurken ya da dua ederken görüyorlar mı? Seni bunları yaparken gördüler mi? Çocuklarının içki içmesini istemiyor musun? Sen içki içiyor musun? Çocuklarının doğru söylemesini istiyor musun? Sen doğruyu söylüyor musun? Ya da çocukların senin yalan söylediğini görüyor mu ya da duyuyor mu? Örnek olmak çok önemlidir. Ergenlik çağındaki çocuğunun yaşamında öyle bir an gelecek ki söylediklerin ve yaptıkların duyulmayacak. Ama mücadelenin ortasında senin nasıl yaşadığın onları etkileyecek. Onlar bunu hatırlayacak. Bugün evlilikle ilgili ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinde bize katıldığın için teşekkür ederiz. Tabii ki çocuklar üzerinde düşünmeye başladığımızda Tanrı'nın anne babalara verdiği büyük sorumluluğu görürüz. Ailelerimizin yaşamlarının dönüşmesi için bu mesajları sizlerle paylaşıyoruz. Tanrı'nın kutsal sözünü izlediğimizde ve kendimizi Tanrı'yı hoşnut etmeye adadığımızda çocuklarımızın bundan büyük ölçüde etkileneceğine inanıyoruz. Buna derinden inanıyoruz. Kazanmak için, koşmak hizmeti için dua eden herkese minnettarız. Sizin dualarınız sayesinde var olduğumuzu ve binlerce dinleyicinin yaşamını kutsamaya devam ettiğimizi biliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
2: Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinden Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar adlı mesajın ilkini dinledik. Kazanmak için koşmak programında bir dahaki sefere Tanrı ile yürüyen çocuklar yetiştirmenin en iyi yolu örnek olmaktır üzerine konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyada gençler, genç kalanlar, gençleri yetiştirenler, asla yaşlanmayacağım diyenler. Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Size başka dünyaların kapılarını açmaya çalışan programımız Başka Bir Dünya'da. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle birlikte temel nezaket, kurallarını konuşacağız.
1: Nasıl nazik olabiliriz?
0: Ay Gamze çok kabasın. Başka kelimeler kullanmak istemiyorum. Bugün tamamıyla nazik olmak istiyorum.
1: Covid'den sonra hepimiz bu sosyal mesafe diye bir şeyin varlığından yani gerçekten haberdar olduğumuzu düşünüyorum ben. Zaten bunu kendi hayatımızda da zaman zaman yaşadığımız süreçler oluyor. Ama mesela yurt dışına çıktığımda şunu gördüm ki insanlar orada bunun farkındalar ve böyle yürürken aralarında bir mesafe koyuyorlar. Buna dikkat ediyorlar.
0: Sen metrobüse binmiyorsun herhalde Gamzacığım.
1: Biniyorum. Metro, Marmara hepsini kullanıyorum.
0: Tamam peki.
1: Hani bu alışkanlıklar neler? Ne yapmalıyız bu konuda?
0: Evet. Ya bu bana çok sık sorulan bir soru. Bugün sizlerle birlikte nezaket kurallarını, neden başka yerlere gittiğimizde hayatımızın daha kolay olduğunu ve neden İstanbul'da bu harala gürelenin içinde biraz yıprandığımızı ve insanlardan nezaket beklediğimizi ve bunu nasıl çözebileceğimizi konuşacağız bugün. Değil mi Gamzacığım?
1: Niye biz topluluk içindeyken aynı kuralları takip etmeyelim?
0: Yani bence edebiliriz. Tabii ben şunu beklemiyorum açıkçası. Bizde çok fazla yoğunluk olduğu için bana sürekli sorulan soru. Yurt dışında gerçekten yaya geçidinden geçmeye çalıştığında karşıya...
1: Işıklar kırmızı derken...
0: Arabalar duruyor mu diye soruyorlar. Evet duruyor ama evet, duruyor. Bu bambaşka bir konu. Bu trafiğin buradaki işleyişiyle alakalı bir konu. Ama burada neleri biraz daha, bir tık daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Şunu fark ettim bu aralar teknolojinin gelişmesiyle... Aslında nezaket kuralları zorla zorla hayatımıza giriyor. Neden? Mesela metroları yapıyorlar ve oklar var. Önce inenlere izin verin. Sonra binecek olanlar yanlardan binsin.
1: Binsin gibi.
0: Otomatik olarak toplumsal bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi yeni trafik ışıklarında basıyorsunuz, diyor ki bekleyin. Sonra diyor ki şimdi karşıya geçebilirsiniz, yolun sağından ilerleyin. Yani gerçekten teknoloji bize biraz temel nezaket kurallarını öğretmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Sen hangi nezaket kurallarına uymakta zorlanıyorsun Gamzacığım?
1: Sokakta yürümek konusunda ben de zorlanıyorum kesinlikle. İnsanlar çarpabiliyorlar, sürekli ellerinde telefonuna bakarak yürüyorlar. Bilmiyorum, ben zorlanıyorum açıkçası.
0: Bu gerçekten çok komik bir şey. Şimdi geçenlerde birisi yürüyor önümden. Telefona bakan birisi yanlışlıkla kesti ve dedi ki önüne baksana ya, kızdı. Ondan sonra kendi telefonu çaldı herhalde. Kendi telefonuna bakarken kendisi birine çarptı. Şimdi buradaki olay şu, şunu fark etmiyoruz ki aslında hoşlanmadığımız şeyi biz de yapıyoruz. Gayri ihtiyari, farkında olmadan yapıyoruz. Neden? Çünkü mesela ışıklardan geçiyoruz ve gitmek istediğimiz yer çaprazımızda kalıyor. Şimdi şöyle düşünüyoruz, neden çaprazlamasına geçmeyeyim ki? Neden geçmeyeyim?
1: Neden?
0: Çünkü oradan gelmeye çalışan başka insanlar var yani. Hani neden başkalarının önünü keseyim? Sürekli ben merkezi düşünmeyin ne olur. Aynısı size yapıldığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz biraz onu düşünün.
1: Bu sanki şu değil mi? Benim özgürlüğüm, kendi özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünün başladığı noktada bitiyor. Bunu öğreniyoruz aslında.
0: Evet, bu çok klişe bir laf. Ama söyleye ne
1: önemli.
0: Demek istediğini bence birazcık kaçırmışız. Gerçekten önemli. Neden önemli? Çünkü ben bu kuralların işlemesini istiyorum. Çünkü ileride benim işime yarayacak. Tek taraflı düşünmeyin. Tabii ki normalde gönül ister ki bunu sadece içimizden geldiği için, sevgide, sevinçte olduğumuz için, insanları sevdiğimiz için yapalım. Ama hadi öyle de olmuyorsa en azından... Toplumdaki nezaket kurallarının bir yerde bizim de işimize yarayacağını düşünelim. Hiç değilse. Siz size doğru, size hiç bakmadan çaprazlama yürüyen biriyle karşılaşmak ister misiniz bir yere gitmek isterken? Ya da İstanbul'daki trafik kazalarının çoğunluğu arabaların da çapraz gitmeye çalışıyor olmasından, sürekli sollamaya çalışıyor olmasından, şerit değiştirmeye çalışıyor olmasından kaynaklandığını biliyor musunuz?
1: Kazalar.
0: Ya da aslında yine gittikleri, döndükleri yere bakmadıkları için... Ya da yanlardan çıkacakları arabalara bakmadıkları için. Şu anda gençler yürürken ne gibi kazalarla karşılaşıyorsanız ileride araba kullandığınızda da aynı sorunlar olacak. İnanın benim gördüğüm kadarıyla Almanya'da aynı yoğunlukta 82 milyon belki 85 milyon son durumu bilmiyorum insan yaşıyor. ve yollar kalabalık ve trafik var. Ama düzenli bir şekilde gidebiliyorlar. Biz de yaşayabiliriz ya böyle. Biz de birbirimize yol verebiliriz. Düşünün, orada acaba kaç saniye kazanıyoruz? Kaç dakika toplamda acaba? Çapraz gittiğimizde, çapraz gitmezsek en fazla 10 saniye kaybedeceğiz. Sinirimizi bozduğuma değer mi?
1: Değmez.
0: Yani değmez bence. 10 saniye daha yavaş gideriz, düz bir şekilde gideriz. Karşıdakiler düz bir şekilde gelir ve her şey sizden başlar. Siz toplumu değiştirebilirsiniz. Siz sonraki nesil olacaksınız.
1: Kendimizden başlamamız gerek.
0: Siz bugün birilerine kibarca uyarabilirsiniz. Bakın düz gideceğiz. Siz böyle yaparsanız siz öğreteceksiniz. Ve siz geleceğin yeni nesli olarak, geleceğin büyükleri olarak daha düzenli bir toplum oluşturacaksınız. Beklentimiz bu yönde, bakalım.
1: Bir de çok ilginç bir şey de var. Her toplumun kendi özellikleri de var. Toplumsal özellikler, nesillerin gösterdiği farklar farklı şekillerde değişiyor. Kişisel mesafe nedir?
0: Çok
1: ve
0: güzel,
1: ben çok önem veriyorum buna.
0: Bunu cevaplayacağım ama aradan sonra cevaplayacağım.
1: Evet.
0: Oluyor mu öyle? Önce bir müzik arası verelim, güzel bir şarkı dinleyelim, birazcık kendimize gelelim, nefes alalım, verelim. Sonra tekrar Radio Light'ta, başka bir dünyada Nisan ve Gamze ile buluşmak
1: burada
0: üzere.
1: Olacağız.
0: Bu arada bize yazın sizin
1: nezaket
0: sinir
1: kuralları
0: olduğunuz ya da uygulanmasını istediğiniz nezaket kuralları ve nezaket kurallarına uyulmayan durumları bize yazın lütfen.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tayız tekrar. Başka bir dünyadayız. Nisan ve Gamze ile birliktesiniz. Başka bir dünyada. Kendi dünyamızı nasıl değiştirebiliriz? Bunu konuşuyoruz genel olarak. Bugün de toplumda aksayan ya da işleyen nezaket kuralları hakkında konuşuyoruz. En son aradan önce Gamze bana demişti ki farklı kültürlerde farklı nezaket anlayışları olabilir.
1: Olabiliyor.
0: Doğru. Örneğin dedi ki kişisel mesafe. Şimdi biz sosyal mesafeyi biliyoruz, kişisel mesafeyi bilmiyoruz. Bir insanın bir metrekare çapında etrafı onun kişisel alanıdır. Ve insanlar bu alana girilmesini sevmiyor olabilirler. Tabii ki toplu taşımada birbirimizin böyle üzerine ayağına basa basa son derece samimi
1: çok
0: bir
1: tatlı
0: şekilde
1: ilişkiler içerisinde olabiliyoruz.
0: Olabiliyoruz, evet. Buna bir itirazımız yok. Bu mecburiyet, yani toplumun getirdiği bir şey. Ama bazen birileriyle konuşurken o kişinin siz yaklaştıkça geriye çekilmeye çalıştığını fark ederseniz bilin ki kişisel mesafesinin korunmasını istiyor. Bu aslında Covid'de sosyal mesafe olarak biraz hayatımıza girdi. Biraz aralıklı durmak
1: İyi ki girdi diye düşünüyorum.
0: Evet, çok
1: gerçekten
0: da zararlı değil. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız lütfen özellikle diğer toplumlarda böyle kurallar gerçekten kendiliğinden işler. Bu bir kural değildir ama insanların dibine girilmez ve neden, yani onlar sevmiyorsa biz de neden girmeye çalışalım ki? O yüzden öğretmenleriniz ya da başka ülkelerden karşılaştığınız insanlar böyle bir hassasiyet gösteriyorlarsa biraz saygı duyalım.
1: Bunu biraz adım farkındalığında olalım diye diyoruz.
0: Evet, bir adım geride dursak çok da bir şey kaybetmeyiz canım yani. Biliyorum konuştuğunuz kişi çok güzel ya da çok yakışıklı olabilir. Daha yakın hissetmek istiyor olabiliriz. Biz toplumca böyle sarılalım, yanaklardan sıkalım, yanakları öpelim
1: çok
0: falan.
1: Çok seviyoruz.
0: O kanka diyelim, kolumuzu atalım falan öyle istiyoruz ama işte her zaman öyle olmuyor. Başkalarının tercihlerine de birazcık saygı duymamız lazım. O yüzden bunu unutmayalım. Birisi geri çekiliyorsa eğer biz konuşurken lütfen biz de o mesafeyi koruyalım. Yani sesimizi bu kadar yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Her zaman gözlerin içine bakarak konuşalım. Çünkü bazı toplumlarda bazı kişiler için gözlere bakmadan konuşmak aslında bir saygısızlıktır. Özellikle görsel yönü güçlü kişiler gözlerin içine bakarak konuşmak ister. Eğer gözlerinizi kaçırıyorsanız
1: bunu ya önemserlerdi.
0: Evet, ya sevilmediklerini, önemsenmediklerini ya da kendilerine yalan söyleneceğini düşünebilirler. O yüzden gözlere bakmaktan çekinmeyin.
1: Diğer bir konumuzda, diğer bir noktada kişisel eşya nedir? Nedir kişisel eşya?
0: Yine biz toplum olarak Gamze şu kalemini ver demeden hop kalemi kapıp olduğu gibi kullanabiliyoruz. Ya da bir şey yapacağız, ne var canım aldım bir tane. Yemedik ya, yerine koyduk zaten falan diye düşünüyoruz ama maalesef mülkiyet hissiyatı diye bir şey var. Bu benim kalemimse ben belki bunu başkasının ellemesini istemiyor olabilirim. Benim ya, mülkiyet olabilir isteğim genelde kitaplarımda çok çıkar. Size böyle oluyor mu kitaplarınızı alıp geri vermeyenler? Sadece bu borç almak ya da bir şey ödünç almak için değil. O an eşyalarınıza dokunulmasını istemiyor olabilirsiniz. Çünkü bir kişinin eşyasını koyduğu yer kendi alanıdır. Mesela montunu şuraya koymuştun, ben oradan aldım buraya koydum. Hayır. O kişi orada kendine alan belirlemiş. Sizin onu alıp da başka yere koymanız ya da onun izni
1: uygun
0: olmadan
1: değil
0: kullanmanız uygun değil. O kişiye saygısızlık. O zaman gelip de aa benim eşyalarımı almışlar, şuyum kaybolmuş, buyumu neden buraya koymuşlar, siz de şikayet etmeyin. Ayrıca siz şikayet etmiyorsanız da umursamıyorsanız da karşınızdaki kişi bunu umursuyor olabilir. Aslında biraz biraz karşımızdaki kişilerin hassasiyetlerine böyle özen gösterince kendi hayatımız da kolaylaşacak. Her şey koyduğunuz yerde kalacak.
1: Hem karşımızdakine saygı gösterdiğimizde kendimiz de o saygıyı görmüş oluyoruz karşı taraftan da aynı şekilde.
0: Aynen öyle.
1: Bu çok değerli. Peki, hayır demeyi nasıl öğreneceğiz?
0: Bakın, birini sevmeniz, ona saygı duymanızla istediği şeylere hayır diyebilmeniz iki bambaşka şeydir. Birisi eşyalarınızı alıp oraya koyduğunda, size istemediğiniz gibi davrandığında ya da mesafenizi korumadığınızda, alanınızı, belirlediğiniz alanı ihlal ettiğinde buna kibarca, kırmadan, sevgiyle hayır diyebilirsiniz.
1: Çok neden kibar bir şekilde. Evet.
0: Evet. Ne yapıyorsun ya, işte bu benim kalemim, alma dedim sana gibi çıkışmanıza gerek yok canım.
1: Gerek yok.
0: Gamzacığım şunu alabilir miyim?
1: Evet, tabii ki alabiliriz.
0: Peki istemiyorsun diyelim. Gamzacığım şunu alabilir miyim?
1: Yani şu an ben kullanıyorum. Sakıncası yoksa.
0: Yok, ne sakıncası olacak? Bak şurada varmış kalem, onu alayım. Şimdi ben Gamze'nin beni sevmediğini düşünmüyorum. Sadece kalemini vermedi, önemli değil. kendinizi her şeye evet derseniz sevilecek, demezseniz sevilmeyecek biri olarak bir görmeyin, değerlisiniz. Değil mi? Şahsen gayet değerliyiz bence. Ben değerliyim, sen değerlisin. Bu anda şurada bizi dinleyen herkes kendi hayatında ve bizim için de genelde toplumun yararını olarak değerli. O yüzden kendi alanlarınızı belirlediğinizde siz de tepki gösterebilirsiniz. Ya ne lanet adamsın, ne lanet kişisin, ne lanet insansın. Alt tarafı çantanı şuradan aldık, şuraya koyduk. Değil. Siz de sorabilirsiniz. Ya şunu şuraya koyabilir miyim? Bu kadar basit. Ve birisi hayır dediğinizde kendinizi kötü hissetmeyin. Sevilmediğiniz için değil, o kişi kendi alanını o şekilde kullanmak istediği için. Aynı şekilde sizin eşyalarınız alındığında, bedeninize yaklaşıldığında,
1: çok fazla yaklaşıldığında
0: ya da
1: çok fazla dokunmatik olmak isteyen kişiler için de mesela bu şekilde davranıldığında da,
0: hani böyle yanaklarınızı sıkıştırmaya çalışan teyzoşlarınız olduğunda, ya işte
1: sürekli öpmek isteyen, yanaklarınızdan öpmek isteyen, belki bu şekilde ilk iletişimi kurmaya çalışanlar olabilir. Belki karşınızdaki bunu istemeyebilir.
0: Ne yaparsınız? Sadece kollarından tutun. O zaman mesafeniz otomatik olarak sağlanmış olacak. Ve o sizin hafiften kollarını sıktığınızda bu şekilde zaten destek ve sevgi gösterdiğinizi anlayacaktır.
1: Bunu şey olarak da düşünmememiz gerekiyor. O kişi beni sevmiyor mu gibi düşünmememiz gerekiyor. İletişim şekli sadece bu. Sizi sevip sevmemesiyle alakalı bir durum söz konusu değil.
0: Evet. Şöyle düşünün. Bu sizin hayatınız. Soru sorulabilir, öneri yapılabilir. Sizin eşyanız, sizin alanınız. Olay çıkarmaya da gerek yok. Şimdi toplumun, diyelim ki metrobüsteyiz. Neden bu kadar yakınsın diyemezsiniz tabii ki. Ama normalde kişisel alanlarınızı, eşyalarınızı, haklarınızı ve tercihlerinizi belirleme, hayır deme hakkına sahipsiniz. Evet. Çok sıkıcı olduk ya, bir müzik dinleyelim.
1: Bir
0: hadi birazcık
1: verelim.
0: Müzik dinleyelim, sonra geri dönelim. Radyo Light'tasınız. Kısa bir aradan sonra tekrar
1: buradayız.
0: Başka bir dünyada Radyo Light'ta olacağız. Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz tekrar.
0: Güzel güzel müziğimizi dinledik. Birazcık ortam yumuşadı ya, böyle nezaket kurallarından ne kadar uymadığımızdan falan bahsediyorduk. O kadar da kendimize tabii yüklenmeyelim ama dedik ki biraz sınırlarımızı çizebiliriz. Kişisel alanlarımız var. Başkalarınınkine saygı duyacağız ki bizimkine de saygı duyulsun. Bir de dedik ki gençler sizden çok şey bekliyoruz. Bu toplumu böyle daha düzenli hale getirecek olanlar sizlersiniz. Dedik yolun sağ tarafından yürüyebiliriz. Daha karşımızdan gelenlere saygılı davranabiliriz. İşte böyle telefonumuza gömülmeyelim. Etrafımızda insanlar var. Biraz etrafımızın farkında olalım. Ve dedik evet hayır demeyi öğrenelim.
1: Gamze dedim, dikkat edebiliriz.
0: Şunu alabilir miyim? Gamze dedi, hayır kullanıyorum. Tamam dedim, Gamze hala beni seviyor, sorun yok. Hayır diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sonra Gamze'nin bir sorusu daha vardı. Buyurunuz.
1: Bu çok önemli diye düşünüyorum gerçekten. Yüksek sesle konuşma, yüksek sesle müzik dinlemek, sakız çiğnemek, yemek yerken ağzımızı şapırdatmak. Bunlar konusunda ne düşünüyorsun? Ben çok şey düşünüyorum açıkçası.
0: Gamze'nin böyle bir takıntısı var. Gamze'cim sakız çiğneyeyim mi yanında?
1: Bunu ağzını kapalı şekilde olursa.
0: Ama ben sakız çiğnemeyi seviyorum. Hani benim özgürlüğüme ne olacak?
1: Ben de seviyorum ama ağzım kapalı şekilde çiğnemeyi seviyorum.
0: Burnumdan nefes alamıyorum.
1: O zaman bu konuda benim için bu hassasiyetime dikkat edersen çok mutlu olabilirim.
0: Hadi edeyim bari ya, yazık. Tamam peki. Şimdi arkadaşlar, gençler, genç kalanlar, genç nesli yetiştirenler, bugün nezaket kurallarından bahsediyoruz ve dedik ki işte klişe anlamıyla benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün ihlal edildiği noktada biter. Şimdi Gamze, yüksek sesle konuşulsun ya da sakız çiğnensin ya da yemek yerken ağzı şapırdatılsın istemiyor. Ama ben şapırdanmak istiyorum. Yüksek sesle konuşmak istiyorum. Nasıl çözeceğiz bu problemi? Şimdi nezaket kuralları her zaman iki taraflı işler. İlla ki bir noktada siz şimdi ben kuzenime sorduğum zaman diyorsunuz ki bana ne ya, istedikleri zaman yüksek sesle konuşsunlar. Ben umursamıyorum, başkası da umursamasın. Ondan sonra teyzem açıyor televizyon sesini birazcık. Ya diyor, anneanne ders çalışıyorum, kapa şunun sesini. Hani sen rahatsız olmuyordun, ne oldu? Ya da telefonla konuşuyor, oradan ses geliyor. Telefonla konuşuyorum ya, şunu birazcık kısın. Şöyle bir şey oluyor. Bize yapıldığı zaman rahatsız oluyoruz ama biz başkalarına yaptığımızda çoğunlukla fark etmiyoruz. Neyse ki artık hoparlörü falan açmamıza çok gerek kalmıyor. Kulaklıklar var. Yüksek sesle konuşmak her zaman düşündüğünüz gibi güçlü olduğunuzu göstermez. Biz genelde bağırarak konuşmayı, bakın ben buradayım, fark etmesek de bilinçaltımızdan bir o alanı sahiplenme hareketi olarak yapıyoruz. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Diğer kişiler bunu anlıyor. Evet, psikolog gibi, ha sen şundan dolayı şöyle yapıyorsun demezler ama aslında sizin orada hakimiyet kurmak için bağırmaya çalıştığınızı, bunun bir kendini kabul ettirme isteğinin sonucu olduğunu aslında herkes anlıyor. Ve şöyle bir şey vardır, eğer gerçekte güçlüyseniz bağırmazsınız.
1: Hiç duymazsınız.
0: Aynen
1: zaten.
0: Öyle. Süper kahramanlara bakın, illa hatta böyle daha kötücül olan süper kahramanlara da bakın. Sadece parmak şıklatan vardır. Yani ya da bir dünyayı onu oradan oraya kaldırmadan önce hıa falan bağırmazlar, küfretmezler ya da ne bileyim tuhaf tuhaf sesler çıkarmak zorunda değiller. Bir gücünüz varsa o alanda zaten hakim olursunuz. Ve tam tersi ses tonunuza hakim olarak da bunu yapabilirsiniz. Bağırmanız gerekmez. Bir insan ne kadar güçsüzse, ne kadar kendi hakimiyetini kaybediyorsa o kadar bağırır aslında. O yüzden sizin o etrafta en sevilen, en böyle göze çarpan, en takdir edilen kişi olmanız için ya da oradaki güzelliğinizi, oradaki değerinizi göstermek için bağırmaya ihtiyacınız yok.

0: hassasiyetleri olanlar olabilir. Bu her şey için geçerli. Aynı şekilde mesela parfüm sıktığınızda da geçerli. Evet, toplumun kesinlikle. Bir parçasısınız. Ve o toplumun ışığısınız, o toplumun tuzusunuz. Hani nasıl böyle koca bir kazan yemeğe tuz tat verir ya da böyle etlerin üstüne koyarlar, böyle kokuşmasını falan engeller. Onun gibi düşünün kendinizi. Herkes kötü olanı yapıyor olabilir. Siz doğru olanı yaptığınızda
1: biz iyi olanı seçebiliriz.
0: İyi bir örnek olacaksınız. Ve böyle böyle toplum değişecek. Yoksa her zaman herkes gelip yurt dışında şöyle oluyor, böyle oluyor diye yakınıp duracak. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra biraz daha nezaket kurallarından bahsetmeye devam edelim. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın, daha keyifli bir yaşamın mümkün olabildiğini göstermeye çalışan programdasınız. Ben Nisan ve
1: ben Gamze.
0: Kısa bir aradan sonra siz de olacağız. O arada lütfen bize yazın ve bizi arayın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Lütfen yazın bize.
0: Kısa bir aradan sonra görüşüyoruz.
2: Buradayız. Say it again, you are good, and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody.

0: Başka bir dünyanın insanları. Evet, buradayız. Tekrar buradayız. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Bugün nezaket kurallarından bahsediyorduk. Siz bize yorumlar yazacaktınız. Geliyor mu yorumlar? Bir bakalım, tekrar hatırlatalım bir e-mail adresimizi.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Lütfen bize ulaşın, yazın bize, biraz yorumlarınızı duyalım. Siz toplumda ne gibi nezaket kurallarının daha hakim olmasını isterdiniz? Nelerden rahatsız oluyorsunuz? Neler aksıyor? Bize lütfen yazın. Ve bunlarla lütfen alakalı önerileriniz varsa, sadece şikayet değil ama
1: de
0: önerilerinizi de yazın lütfen. Nezaket diyorduk.
1: Evet. Nisan öğretmenim, yani sen de her şeye karışıyorsun. Sıcak çorbayı, çayı böyle ses çıkarmadan iç. Neden? Neden böyle içmeliyim? Neden höpürdeterek içemiyorum?
0: Sen iç ya yine, yani hobi olarak yine içebilirsin ama. Şimdi yani herkes için söylüyorum bunu, sadece gençler değil. Bu arada bu program hiçbir zaman gençler, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biz her şeyi biliyoruz gibi bir şey değil. Bilmediğimiz şeyleri de biz de araştırıyoruz. Sadece tecrübeyle sabit olan bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizin de illaki bir hassasiyetiniz vardır. Bir arkadaşım vardı benim. Sökük görmeye dayanamıyordu. Sökük görünce böyle kıpkırmızı oluyordu falan, bakamıyordu. Çok kötü oluyordu.
1: Evet.
0: Babama çatal doğrulttuğumda kaçıyor. Bunların hepsinin farklı sebepleri olabilir ama.
1: Kadife kumaşa dokunamayan arkadaşım var mesela.
0: Evet. İnanın böyle acayip hassasiyetler de oluyor. Olabilir. Kadife kumaş göster.
1: Saça dokunamayan. Çok ilginç.
0: İnsanların tabii ki ya ne yapacağım, saçlarımı mı kazıtacağım? Hayır. Ama hani zorla bazı şeylerin üzerine gitmek hoş değil. Çünkü bunun bir tık farklı haline bakalım. Mesela diyelim ki siz örümcekten korkuyorsunuz ya da yılandan korkuyorsunuz ve birileri sürekli olarak sizin üzerinize örümcek koymaya çalışıyor.
1: Bununla ilgili resimler gönderiyor.
0: Ya da mesela uyanırken sakin şekilde uyanmak istiyorsunuz ama birisi sürekli olarak gelip işte sizi sarsıyor ya da soğuk su döküyor kafanızdan aşağı. İlla ki sizin de hassas davrandığınız bir şeyler vardır. O yüzden bunu da öyle düşünün. Yüksek sesle yemek yenmesinden rahatsız olanlar var. Bundan midesi bulananlar var. Ve bir ortamda hep birlikte yemek yediğimiz zaman aslında o toplumun bir parçasıyız.
1: Evet.
0: Ve bunu nezaketle, kibarlıkla yapabiliriz. Bir de biz daha kibarlıkla yaptığımız zaman aslında insanların derler ya, izleyince içi açılıyor. Orada aslında o böyle... Oranın prensesi, aa ne kadar düzgün insan ya oluyoruz. Halbuki normali bu. Gamze bana dedi ki çorba çay. Bu konuda çok müzdaribiz böyle diye çorbaları, çayları çekmeye çalışanlar oluyor. Bunu da sorduğunuz zaman soğutmak için yapıyoruz diyorlar. Her şeye karışan öğretmeniniz ben Nisan. Size çorbanın nasıl içildiğini öğretmek
1: ve
0: istiyorum.
1: Ve ben Gamze.
0: Bir zamanlar bizde bir ansiklopedi vardı ve ansiklopedide nezaket kuralları yazıyordu. Diyordu ki...
1: Ne kadar güzel.
0: Çorbamızı kaşığı böyle dibine daldırmadan üstten içersek yüzeye yakın olan kısım zaten soğumuş olacağı için ve sürekli de biz onu karıştırıp durmazsak yüzey daha soğuk kalacağı için oradan rahatlıkla içebiliriz. Biz o kaşığı içene
1: ne
0: kadar...
1: Güzel bir yöntem.
0: Tabii zaten üstü tekrar soğumuş olacaktır. Ya da ilk başta hafif havayla temas etmesini sağlamak için çorbamızı karıştırabiliriz böyle. Tabii ki sıçratmadan, ortalığı böyle yukarılardan çüp o çorbaları dökmeden.
1: Kendim açımdan da birçok arkadaşımdan da duyduğum bir şey. Bunun çok dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hassasiyetler güzel bir şey.
0: Bence de.
1: Hassasiyetlerimiz biz yapıyor bence.
0: Evet, ve sizin de hassasiyetleriniz varsa bu sizin kimliğinizin bir parçası. Bir kişiye baktığımızda X kişisi, Y kişisi neyi sever, neyi sevmez, kendinize saygı duyulduğunu da kendi hassasiyetlerinize saygı duyulmasından anlayabilirsiniz. Ve siz de aynı şekilde başkalarının hassasiyetlerine saygı duyacaksınız. Çorba meselesi böyle. Birazcık soğumasını beklediğimiz zaman ya da havayla temas ettirdiğimizden ya da yüzeyinden içtiğimizde zaten problem yaşamayacağız. Ayrıca bir dakika beklerseniz bence açlıktan ölmezsiniz. Ölünmeye bilinir. Sen bekleyebiliyor musun Gamze, bir dakika acaba?
1: Ben beklemeyi seviyorum. Beklerken de çok şey yapıyoruz. Sadece beklemiyoruz. Beklerken sohbet edebiliyoruz. Beklerken düşünebiliyoruz.
0: Müthiş
1: farklı şeyler
0: bir
1: için.
0: Konu. Evet. Ama buna daha sonra değinelim. Bir de size kültürel farklardan, Koreli arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Ama kısa bir aradan sonra.
1: Buradayız.
0: Önce bir şarkı dinleyelim. Kısa bir ara verelim. Biz de birer böyle hüpürdeterek yudumlayalım çaylarımızı. Ondan sonra görüşüyoruz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın nazik ve müthiş gençleri. Birazdan sizinle birlikteyiz tekrar.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, nazik gençler, gelecek neslimiz, müthişsiniz. Daha da müthiş hale gelmeye çalışıyoruz. Birazcık başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programdasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Sizi Radyo Light'ta bambaşka dünyalara, hayatımızı böyle daha genişletmeye, daha keyifli hale getirmeye davet ediyoruz. Ve bugün nezaket kurallarından bahsediyorduk. Bunun amacı ne? Çünkü... Başkalarına biz saygı duyarak kendi alanlarımızı da belirlemek istiyoruz. Evet. Kendimize daha çok saygı duyulsun istiyoruz. Hayır diyebilmek istiyoruz ve toplumda daha düzenli olmak istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Çünkü sonra yurt dışına gittiğimizde ne kadar sakin, ne kadar güzel, ne kadar keyifli.
1: Biz de böyle isteyebiliriz.
0: Evet, neden burada olmasın canım yani? Tamam, metrobüsümüz var, otobüslerimiz var, biraz kalabalık, kişisel alanımızı koruyamıyor olabiliriz ama sonuçta bazı şeyleri değiştirerek dünyaları değiştirebiliriz. Bunu yapacak olan da sizsiniz. Bizden geçti artık. Biz yaşlandık değil mi Gamzacığım?
1: Hala genç hissediyorum ben kendimi.
0: Olmadı.
1: Bence genciz.
0: Tamam, neyse, gençmişiz. Peki o zaman. Gamze bana demişti ki beklemek. Ben de dedim ki ondan önce Koreli arkadaşlarımı anlatacağım. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Bunu şunun için anlatıyorum. Farklı kültürlerde ve farklı jenerasyonlarda, yani farklı nesillerde bazı nezaket kuralları farklı algılanabilir. Buna dikkat edin. Ve bizim kalibre olma yeteneğimiz her topluma uyabilmek için ileride yurt dışında okursunuz falan filan çok önemli bir şey. Kalibre olmak nedir? Uyum sağlayabilmek.
1: Uyum,
0: hani böyle kertenkeleler renk değiştirir ya, ona dönüşmek değil ama uyum sağlayabilmek. Bu başka bir konu, bunu daha sonra konuşacağız. Şu anda sadece şunun farkında olun istiyorum. Öncelikle bazı kültürlerde yemekleri şapırdatarak yemek bir gelenektir. Eğer şapırdatmazsanız yemeği beğenmediniz anlamına geliyor.
1: Galiba orada yaşayamam.
0: Gamze Kore'de yaşayamazmış. Bazı Koreli arkadaşlarım var. Onlar özellikle şapırdatarak yiyorlar. Bu yemek çok güzel olmuş ve ben bu yemek için şükrediyorum anlamına geliyor. Ya da eski nesillerde bazı alışkanlıklar, işte yine şapırdatarak yemek, çayı aşırı hüpredeterek içmek falan gibi bazı alışkanlıklar var. O zamanlarda böyle her şeyi hızla yaptıkları için belki, ve de çaylar daha sıcak olduğu için. Şimdi bizde çay makineleri var. Onlar 94 dereceye falan ayarlıyor. Yani tam kaynar çayı içmiyorsunuz. Evet. O zamanlarda hızlı hızlı daha sıcak şeyleri içtikleri için öyle yapıyorlarmış. Jenerasyon farklarını başka bir programda uzun uzun konuşacağız. Birbirimizle nasıl daha iyi anlaşabiliriz? Yoksa aramızda savaş çıkacak, problemler çıkacak. Şimdi Gamze dedi ki beklemek.
1: Sırada durabilmek, bekleyebilmek medeniyet göstergesidir bence. Ve de o süreç içerisinde aslında sadece beklemiyoruz. Beynimiz durmuyor. Bir yandan başka şeyler düşünüyoruz ya da sıradaki birlikte durduğumuz arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Daha neler yapıyoruz insan?
0: Geçen gün taksi beklerken taksi kuyruğunda, ay siz de sağ taksiden başka bir şey bilmiyorsunuz demeyin. Yani hazır daha biraz önce metrolardan şeylerden geldik. Bir arkadaş edindik. Birden ne kadar müzikle alakalı konuştuk, ortak yanlarımız oldu, ortaya çıktı. Konserimiz var, onunla alakalı bir şeyler paylaştık falan filan. Bazen beklediğiniz ortamlarda normalde hayal ettiğinizden farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz ve durmak iyidir. Yurt dışına gidiyorum. Herkes gayet sırada, mutlu. Buraya gelince sırada mı bekleyeceğiz ya? Ömrümüz sırada bekleyerek geçiyor.
1: Homurdanmalar.
0: Bakın, illaki sırada bekleyeceksiniz. O yüzden bazı şeyleri kendiniz için keyifli hale getirmeye bakın derim. İlla herkesle muhabbet etmek zorunda değiliz belki. Ama belki daha sonraki bölümlerde söyleyeceğimiz olan nefes çalışmalarıyla falanlarla filanlarla biraz o zamanları daha keyifli hale getirebiliriz. Çünkü durabilmek medeniyetin göstergesidir. Bakın, daha sakin toplumlara bakın. Genel olarak tatile gittiğinizde kendinize bakın. Zaman yavaşlıyor, duruyorsunuz. Biraz yavaşlatılmış yaşamları desteklememiz lazım.
1: Özellikle İtalya'ya gittiğimde restoranlarda biz toplum olarak demek ki birazcık böyle daha kanımız kaynayan bir yapıya sahip olduğumuz için hareketliyiz, konuşmalarımız birazcık daha yüksek olduğunu fark ettim. Çünkü bir şöyle bir dönüp, yani çok da bağırmamıştık aslında orada yemek yerken ama yine de onların normallerine göre birazcık daha yüksek kalıyor galiba bizim konuşma şeklimiz.
0: Çok yükseğiz ve çok hızlıyız.
1: Bakışlarına maruz kaldık yani. Çok sakin şekilde yemek yiyorlar, çok dingin şekilde sohbet ediyorlar. Sanki bir ayinmişçesine yemek zamanı geçiyor onlar için.
0: Bizde zamanı yakalayabilmek gibi bir çaba var. Ama bunu yaparken aslında zaman kazanmıyoruz. Zaman öyle kazanılmaz. Zaman sırada beklemeden 5 saniye erken metroya binerek kazanılmaz. Evet. Ya da bu yer kapmacalar içinde normalde 1 saniye sadece sırada durmanız bir şey o kadar da değiştirmiyor. Evet, başkaları buna uymuyor olabilir. Ya da sıralarda beklerken zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Zaman doğru yönetilerek kazanılır. Bununla alakalı bir bölüm yapmıştık zaten. Sonra başka şekilde de değiniriz buna ama gerçekten bazen sabırlı olmanız lazım. Işıklarda bekleyin. Bir tane canınız var. İnsanların da bir tane canı var. O riske girdiğinize değmez. En fazla 90 saniye kaybedebilirsiniz. 1,5 dakika. Ve sırf toplum düzeni için bile bu inanın beklemeye değer. Çünkü siz geçmeye çalışacaksınız. Öndeki araba frene basacak. Arkadaki araba daha önce frene basacak. Ondan sonra orada trafik yavaşlayacak. Gerek yok. Zaten sarı ışık yanacak. Onlar yavaşlayacak ve kırmızıda duracaklar. Ve siz zaten geçeceksiniz. O metroya zaten bineceksiniz. Eve bir dakika geç gitseniz çok bir şey değişmeyecek belki. Ya da bir saniye birilerini itekleyerek bir yerlere girmeye çalışmak size bir şey kazandırmayacak. Düşündüğünüz kadar çok zaman kaybettirmiyor da kazandırmıyor da. İsterseniz deneyin. Bir böyle milleti iterek gitmeye çalıştığınız bir gün zaman tutun. Ne kadar değişiyor?
1: Bir de ne hissediyorsunuz o şekilde?
0: Evet, bir de bu var. Belki eve 3 dakika geç gideceğim. Ama hiç stres yaşamamış olacağım. O kadar fark etmeden stres yaşıyorsunuz ki. Sadece birilerine değdiğiniz için, sadece bir şekilde stresle arabaların arasından geçmeye çalıştığınız için, bilincinizde onun aslında stres olduğunu fark etmiyorsunuz ama beyniniz onu tehlike olarak kaydediyor. O yüzden daha sakin hayatlarımız olursa, daha nazik hayatlarımız olursa, kendimiz için de bence gayet güzel olacak.
1: Evet, kişisel alanlarımızı koruyalım, bazı duyarlılıklarımıza karşılıklı olarak
0: saygı
1: dikkat
0: gösterelim.
1: Edelim, saygı gösterelim.
0: Tamam,
1: bunlar
0: tamam.
1: Çok önemli.
0: Tamam, artık sakız çiğnemeyeceğim Gamzeciğim senin yanında ya. Tamam, ay. Yani
1: çiğnerken kapalı, ağzın kapalı olabilirse bu benim için yeterli olur.
0: Çok anlayışlısın değerli arkadaşım. Ayrıca değerli gençler, bir şeye saygı duymanız sizin daha aşağı seviyede olduğunuzu göstermez. Birisi size sessiz ol dediğinde, sessiz olduğunuzda kendinizi bastırılmış, sindirilmiş hissetmeyin. Siz hala kendi öz değerinizle, varlığınızla oradasınız. Ha pardon kusura bakma deyip gayet normal bir şekilde konuşmaya devam edebilirsiniz. Evet. Ve orada siz ezilmiş ya da kötü duruma düşürülmüş olmuyorsunuz. Tam tersi esneklik güçtür. Düşünün ki böyle sert bir şeyi çat diye kırarsınız ama esnek bir şeyi kırmanız çok daha zordur. Bugün galiba sonuna geldik mi programın?
1: Evet,
0: bir de
1: geldik.
0: Şarkı dinleyelim. Sizi bir şarkıyla uğurlayalım. Ama siz bizi yalnız bırakmayın lütfen. Neler duymak istiyorsunuz bu hayatta? Sorularınız var mı? Eğitimle alakalı, kişisel gelişimle alakalı sormak istediğiniz her şeyi başka bir dünyaya sorabilirsiniz.
1: Evet.
0: Buradaki temel amacımız aslında hayatta belirli ufak şeyleri değiştirerek, değiştirmeye çalışarak dünyamızı değiştirebileceğimiz.
1: Farkında olmak, anda olmak.
0: Bazılarının farkındayız, bazılarını hiç fark etmeden yapıyoruz her gün. Bugün nezaket kurallarından bahsettik. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde sizlerle görüşeceğiz. Herkes çok nazik, çok saygı dolu, çok güzel bir hayat yaşasın. Böyle her şey su gibi aksın gitsin.
1: Kesinlikle.
0: Hayatınızda.
1: Öyle olsun.
0: Size bol bol nazik arkadaşlar, dostlar ve güzel çevreler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Yuhanna 1. Bölüm Tanrısal Söz.
1: Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı.
0: Yahya'nın ortaya çıkışı.
1: Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalem'den kahinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya, peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum. Ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.
0: Tanrı kuzusu.
1: Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerinde inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.
0: İsa'nın ilk öğrencileri.
1: Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da Rabbi nerede oturuyorsun dediler. Rabbi öğretmenim anlamına gelir. İsa gelin görün dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona biz Mesih'i bulduk dedi. Mesih meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardımdan gel dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Bethsaida'dandı. Filipus Nathanael'i bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nathanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus gel de gör dedi. İsa Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Nathanael beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Nathanael Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi.
0: İkinci bölüm, İsa'nın ilk mucizesi.
1: Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, "Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin." dedi. Öğrencileri, "Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek." diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kuracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalem'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
0: Üçüncü bölüm, İsa ile Nikodim.
1: Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek Rabbi senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.
0: Yahya'nın tanıklığı.
1: Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
0: 4. Bölüm İsa ile Samiriyeli Kadın.
1: Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Silhar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım." dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktu. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi, su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın, efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa, git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, kocam yok diye yanıtladı. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil, doğruyu söyledin. Kadın, efendim anlıyorum, sen bir peygambersin dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınan

0: Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona "Rabbi yemek ye" diye rica ediyorlardı. Ama İsa "Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var" dedi. Öğrenciler birbirlerine "Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular. İsa "Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır" dedi. "Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürünü toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, "Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil" diyorlardı. "Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz."
1: Bir memurun oğlu iyileştiriliyor.
0: Bu 2 günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalem'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama, "Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz" dedi. Saray memuru İsa'ya, "Efendim, çocuğum ölmeden yetiş" dedi. İsa, "Git, oğlun yaşayacak" dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. "Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü" dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6. Radio Light. Ha ha ha.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tam.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Blessed be the name of the Lord.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.